0: Foto City sunar.
1: Saat 4.
2: Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
3: Foto City. Hayatın her anında yanımızda.
4: Λοιπόν, θέλω χεράκι ψηλά, παλαμάκια και δώστε μπουρισμό!

ούλα η νερέδα και γίνει μαγρή βοτανή.

0: Radyo City sunar. Saat 5.
1: Sayın sürücüler, lütfen okul önlerinde aracınızı daha yavaş ve dikkatli kullanın.

14 Eylül 2026 günlerden Çarşamba Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta ortasında keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden sizlerle birlikteyim. Orada olan herkese muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde orada olmaya devam ediyoruz. Hafta ortasında keyifli şarkıları paylaşıyoruz. Yağışla eşliğinde yurt genelindeki yağıştan bahsediyorum efendim. Yurdun dört bir yanında yağışlar devam ediyor ve hafta sonuna kadar da devam edecek. Hatırlattık ve keyifli bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

Market alışverişinde elimize aldığımız pek çok ürün için artık aynı soru akla geliyor. Bu gıdalar ne kadar işlendi, değil mi? Son yıllarda beslenme dünyasının en çok konuştuğu kavramlardan biri olan ultra işlenmiş gıdalarda tam olarak bu noktada gündeme gelmeye başladı hayatımızda. Son zamanlarda bu paketli atıştırmalıklar, gazlı içecekler, bazı hazır yemekler ve çeşitli endüstriyel günlük ürünler hayatın oldukça sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Peki efendim, bu ürünlerin sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda bilim gerçekten ne söylüyor? Bilime yakınlaşacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.

Hanımlar beyler, ultra işlenmiş gıdalar, bu konuda bilimin düşüncesini ne dedik sizlere? Bilim ne söylüyor dedik bu konuda? Marketten aldığımız bu hazır işlenmiş gıdalardan bahsediyoruz. Son yıllarda bu konu üzerine yapılan araştırmaların sayısı hızla arttı efendim. 2024 yılında yayınlanan kapsamlı bir derlemede ultra işlenmiş gıda tüketimiyle özellikle kardiyometabolik sağlık arasındaki ilişkinin de dikkat çekici olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin market raflarında sıkça karşılaşılan gazlı ve şekerli içecekler, patates cipsler, bu krekerler, hazır nadullar, çok yaygınlaştı hazır çorbalar, paketli kek, kurabiyeler, şekerlemeler, bunlardan bahsediyoruz. Ne sorunlar yaratıyor? Detaylar açıklamada, geliyoruz birazdan, ayrılmayın.

Günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Ultra işlenmiş gıdalarla ilgili endişenin önemli bir bölümünden bahsediyorduk. Bu ürünlerin beslenmenin genel yapısını nasıl etkilediği ile ilgiliydi. Lezzet ve tüketim kolaylığı da aslında önemli olduğu için öne çıkıyor bunlar. Her paketli gıda zararlı değildir deniliyor uzmanlar tarafından. Ultra işlenmiş gıdalar konuşulurken en sık yapılan hata buymuş. Pastörize süt, yoğurt, dondurulmuş sebzeler ve konserve baklagiller de belirli işlemlerden geçirilmiş gıdalar ve buna rağmen sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası olabilirler. Özellikle soğuk zincir kaybı olmuyorsa efendim. Peki ne yapmalı? Nasıl dikkat edeceğiz buna? Birazdan geliyoruz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Bilim bu paketli gıdalarla ilgili ne söylüyor? Bunu konuşuyoruz demiştik. Evet, bazı ürünler zararlı ama yoğurt mesela zararsız bir ürün sınıfına giriyor. Bunu söylemiştik. Yine bu noktada soğuk zincir yıkılmadıysa sebzeler, konserve, baklagiller de yine zararlı diyemeyiz sırf paketli diye. Ne yapmalı bu konuda? Üstelik her durumda da gerekli değil aslında ama günlük hayatın temposu, iş yoğunluğu, seyahatler ve zaman zaman mutfağa ayıracak vaktin az olması sebebiyle buna mutlaka düşüyoruz. Ultra işlenmiş ürünlerse beslenmenin merkezine koymamak önemli. Arada bir tüketilen bir pakette atıştırmalıkla günlük beslenmenin büyük bölümünü bu ürünlerden oluşturmak aynı şey değil. Sonuçta mesele tek bir yiyeceği iyi ya da kötü ilan etmekten çok tabağın tamamına bakmakla ilgili değil mi? Daha az tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Besin değeri yüksek gıdaların ağırlıkta olduğu ve ultra işlenmiş ürünlerin daha sınırlı bir yer tuttuğu bir beslenme düzeni hem daha gerçekçi hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yaklaşım olabilirmiş bizler için.

Hanımlar beyler, festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 14 Eylül bugün 2026, günlerden de çarşamba, hafta ortasında iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Efendim söz konusu ilişkiler olduğunda artık birçoğumuzun burçlarla ilgili de fikirleri oluşuyor değil mi? Özellikle kendi burcumuzla alakalı. Çünkü bundan kaçmak mümkün değil. Bir şekilde hayat karşımıza çıkartıyor diyelim. Efendim astrologlar diyor ki en az uyumu olan iki burçtan bahsetmişler. Umarım bu çiftler yoktur bizi duyan, kızmasınlar şimdi bize ama astrologlara göre yay ve boğa asla anlaşamazmış efendim. Sebebi ise oldukça basit. Biri konfor istiyor, diğeri ise özgürlükmüş. Boğa sabit bir toprak burcu, yay ise ateş burcu ve yerinde durmayı hiç sevmiyormuş efendim. Yay büyük fikirleri konuşmayı sever, boğa sohbeti abartılı bulurmuş. Efendim uyumsuzluğun örnekleri de birçok böyle örnekle paylaşılmış haberde de. Gerçekten çok kapsamlı bir araştırma astroloji dünyası için. Efendim keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Live Dental, gülmek güzeldir.
3: Kalitenin ve güvenin adresi Live Dental, daha sağlıklı dişler, mutlu gülüşler için yanınızda.
2: Diş probleminiz mi var veya dişleriniz mi eksik? Her türlü diş probleminiz için tecrübeli ve başarılı diş hekimi Ali Dursun Ali yanınızda.
3: Online fotoğrafla ücretsiz tedavi planlaması ve en uygun fiyatlarla hizmetinizde.
2: Sağlıklı ağız ve güzel gülüşler için kalitenin adresi Live Dental, Bulgaristan Kırcaali Pazar yerinde.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numarası 0-359-89-777-69-86.
2: WhatsApp, Facebook'tan Live Dental ve Instagram Live Dental Doktor Ali adreslerinden ulaşabilirsiniz.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Günün en güzel örnekleri kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en güzel sonbahar rotalarından bahsediyorduk. Isparta İğirdir'de listede yerini alıyor. Göller yöresinin incisi diyebiliriz İğirdir için. Sonbaharda etrafındaki dağların renk değiştirmesiyle adeta büyülü bir manzara sunuyor sizlere.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3...

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Dedi ki bazı çocuklar için söyleniyordur belki. Okulda çok iyi ama eve gelince daha kötü diye. Yani kötüden kastım daha böyle işte ağlayan, daha huysuzlaşan, daha böyle dikkatini toplamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Uzmanların bu konuyla ilgili ortak bir kararı var. Çocuk mutlaka eve geldiğinde mola vermeli, bir şeyler atıştırmalı, sessizce oturmalı, resim yapmalı ya da kitap okumalı, Lego ile bir şeyleri inşa edebilir, dışarıda oynayabilir, müzik dinleyebilir. Yapboz yapabilir. Yine birlikte emek hazırlamak, evde keyifli bir etkinlik, günü hakkında sorguya çekilmeden ebeveyniyle sohbet etmesinde fayda var efendim. Molonun öngörülebilir olması çocukların eve gelip bir şeyler atıştıracağını ve biraz kendine zaman ayıracağını bildiğinde çocukların çok daha iyi hissetmesine neden oluyormuş.

Psikologlara göre bazı insanların sokakta tanıdıklarını görmezden gelmesinin asıl nedeni. Başlık şöyle. Efendim, toplumda genellikle kalabalık veya soğukluk olarak nitelendirilen bu yaygın davranışın arkasındaki gerçek nedenler ortaya çıktı. Psikologlara göre sokakta tanıdığı birini görmemiş gibi davranan insanlar çoğu zaman saygısızlık yapmıyor. Aksine zihinsel yorgunluk ve tükenmişlik yaşıyorlarmış.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla haftanın dördüncü gününde burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Liv Dental. Gülmek güzeldir.
2: Kalitenin ve güvenin adresi Liv Dental. Daha sağlıklı dişler, mutlu gülüşler için yanınızda.
6: Diş probleminiz mi var veya dişleriniz mi eksik? Her türlü diş probleminiz için tecrübeli ve başarılı diş hekimi Ali Dursun Ali yanınızda.
2: Online fotoğrafla ücretsiz tedavi planlaması ve en uygun fiyatlarla hizmetinizde.
6: Sağlıklı ağız ve güzel gülüşler için kalitenin adresi Liv Dental, Bulgaristan Kırcaali Pazar yerinde.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numarası 0-359-89-777-69-86.
6: WhatsApp, Facebook'tan Liv Dental ve Instagram Liv Dental Doktor Ali adreslerinden ulaşabilirsiniz.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
4: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
6: Biz ne kara kuşlar gördük. Ne kara kuşlar gördük, ne kara kuşlar gördük. Kara kuş yaşıyoruz. Daha henüz kuş gelmeden kara kuş yaşıyoruz sevgili dostlar. Dışarısı 11 derece. Fakat rüzgarın da etkisiyle biz onu 4 derece olarak hissediyoruz. Acayip bir rüzgar var. Sizin bulunduğunuz yerde havalar nasıl bilemiyorum. Bizim bulunduğumuz yerde acayip bir rüzgar var. Yağmurla beraber karışık rüzgar esiyor. Kara kış. Biz ne kara kışlar gördük, ne havalar gördük biz. Bu hava bize vız gelir, tırıs gider. Yalnız dikkatli olalım. Bu ani rüzgarlara karşı dikkatli olalım. Eğer böyle çok acil işimiz yoksa, hani böyle markete gideyim, bilmem ne yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım deyip evden çıkmayalım. Hadi bakalım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bu havada yan gelip yatmak yerine bizim gibi ayakta olanlar, uyanık olanlara, herkese günaydınlar. Güzel gün olsun sevgili dostlar. Kuşlar gibi erken de mesaj yazanlar, bugün yataklarında gömülüyü kalkamadılar. Hasan abim kalkmış 4.53'te günaydın demiş. Bıra Hasan abi bıra. Bırak Molla kardeş 6.36'da günaydın demiş. Ahmet Ali saat 7.30'da günaydın demiş. Ahmet siz dün neredeydiniz be? Hiç yoktunuz ha. Adem akraba günaydın bakalım Kalfa Pastanesi'ne bu arada. Tatlı yiyip tatlı konuşulan pastane. Kendini yenileyen pastane. Harika lezzetlere imzasını çakan pastane. Kalfa Pastanesi Lokuni. Kendini yenileyen pastane. Harika lezzetlere imzasını çakan pastane. Kalfa Pastanesi.

Buradan çok rüzgar var, orada var mı demiş İsmet. Camdan bakıyorum da şimdi ölçeğiz mi patlıyor. Vallahi billahi, vallahi bile sabahleyin sıraladım. Gittim bizim bahçe kapısına. Bizde 3 tane harem var. Birinci harem, ikinci harem, üçüncü harem. İkinci orta haremin kapısını açmış rüzgar. Onu kitlemeye gittim. Sarıldım, sarılandım. Kilitledim onu. Güzelce kilitledim, filikledim kapıyı. Bırak sen ne rüzgar, beni bile uçuracak bir rüzgar. Kış geldi bana, ne kış bırak. Ne kara kışlar, ne kara kışlar var İsmet. O derece rüzgar var, acayip bir rüzgar var. Biz geçen için onu çok hissetmezsiniz. Asıl burada hissediyorsanız. Cüneyt Hasan günaydın abi, nasılsın demiş. İç güveysinden daha halliceyim. Düşenin dostu olmaz İsmet. Sakın düşmeyesin İsmet. Sakın düşmeyesin İsmet. Ay yarabbim. Ay yarabbim, Allah'ım yarasın Allah'ım.

Ekrem abi, Nurşen abla, halçlarda rüzgar var mı? Günaydın. Halil Belginesin, Enver Abdurrahman, Bahriye Topali, Selçuk Bekir, Gülses Ali, Erol Halil, Zeynep Koray, Taner Hasan, Serdar Mehmet, Yüksel Mümün, Ali İhsan Tanyolu. Günaydınlar sevgili dostlarım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

günaydın. Merhaba Nermin abla. Nermin Beyhan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Almanya'ya günaydınlar. Fırtınalı bir sabahtan günaydınlar demiş Sevim ablam. Fırtına. Koparıyor, koparıyor rüzgar buna. Nereden çıktı bu kadar rüzgar buna? Nereden çıktı bu rüzgar bu kadar be? Korefilli mu? Korefilli.

Hadi başlayalım bakalım, hadi bismillahirrahmanirrahim başlayalım bakalım. Kurkadi Cancı'ya günaydın diyelim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Sabah sabah kahve, bir tane bir parça ıspanaklı börek yedim. Bir de kahve yaptım. Oh, sütlü kahve mis gibi oldu sabah sabah. Misler gibi oldu bu kış havada, bu soğuk havada. Kaloriferleri de gürül gürül yaktım. Gürül gürül yanıyor. Gürül gürül yanıyor kaloriferler. Yılların tecrübesi değişmeyen lezzet. Kuru kahve cancığım. Harika kahveler, zengin lokum çeşitleri. Kar yokalar, kurabiyeler. Lahana 14'te Gümüncü'ne de Köfteci İsmail'in karşısında. Sansiyonun sağ karşı köşesinde. Deneyin. Kuru kahveci acının, kuru kahveci acının, kuru kahvelerin deneyin efendim. Bak Selma abla video göndermiş. Ana Marie, bizde de böyle. Pop pop pop pop pop. Ne çiçek mi ne çiçek? Vay vay vay, bizde de böyle, bizde de böyle az hava. Rüzgarlı ve yağmurlu bir günden günaydın demiş. Çanakkale, El Hasan. Vay de dobro otro. Kalimera, good morning.

Biz ne fırtınalar gördük Bartlim. Bunlar vız gelir günaydın. Kalohim ona demiş İlkan Aynönü'yle. Biz Hani'nin kaşarıyız. Biz neler gördük, ne fırtınalar gördük. Ne yeşerliklerin ayakları yağdı bizim başımıza. Oho. Günaydın bakayım ki Repro Andre, günaydın.

Έλα. Toyota. Made in Japan. Ιαπωνέζικη τεχνολογία Toyota. Toyota Ιωαννίδης. Toyota Ιωαννίδης. Η κινητήρα από τότε Ιωαννίδης μπρος. Toyota τότε Toyota Ιωαννίδης. Toyota Hilux. Çiftçiler için. Toyota Corolla Cross. Toyota Yaris Cross. Toyota RAV4. Hepsi yepyeni 2026-2027 model bunlar. Toyota bayilerinde ve tabii ki Toyota Gümüşhane bayinde bulabilirsiniz. Ioannidis'e. Ioannidis bros. Ioannidis bros. Ne ne ne ayrılalım sana yanıyorum. Yağmurlu Koçkabak'tan günaydın. Hayırlı programlar olsun demiş Ayla. Günaydınlar. Sizde galiba rüzgar yok, sadece yağmur var. Hep yağmur yağmur diyorsunuz, rüzgardan kimse bahsetmiyor. Günaydın Radyo Paşası. Saçına bal, cebine euro doldursunlar agam demiş. Bu nasıl dua abi? Saçıma bal niye doldursunlar? Ha? Bu nasıl bir şey Basali? Ha, cebime euro tamam. Saçıma bal niye dolduruyorlar? Gitti balla uğraş. Allah'ım yarabbim, bu fırtınalı günde insan banyo yapma. Üşüyor zaten. Ağzıma bal doldursalar desin, bal versinler birkaç desen tamam. Saçıma bal doldursunlar. La havle ve la kuvvet illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydınlar Ahmet Muzaffer abi, günaydın. Günaydın. Kral. Neren dondu İsmet, neren? Hatıralar. Aman sıcak tut onları, sıcak tut. Onları sıcak tut. Ne güven, ne inancım kalmadı. Ben onlara Temo'dan şapka ısmarladım. Sana da ısmarlayayım. Hatıralar, resimler sende kalsın. Donuyorum.

San Siro, Rodopist, kolonya, limon kolonyası, mis gibi limon kokuyor sevgili dostlarım. San Siro gül suyu. Her yerinize sürülebilir, içilebilir gül suyu. İçilebilir derken alıp lıkır lıkır içmeyin canım. Onun bir tat tuzu olmaz zaten ama tatlılara koyabilirsiniz. Mesela pastaneler Rodopis marka gül suyunu kullanıyorlar. Mesela Kalfa Pastanesi güllü lokumlarında Rodopis'i kullanıyor sevgili dostlarım. Rodopis San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro'nun satış noktaları Gümüşcüne de. San Siro Kingfood'un karşısında yakışır ona, yakışır o San Siro. Büyük parkenin olduğu yerde San Siro. San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. San Siro. San Siro. Rıdvan Feyiz. Ne oluyor be? Ha, bu soğukta uyandın mı sen? Bu soğukta, karda, kışta. Rodopi'nin börekçisi. Batrakya'nın börekçisine de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Erol Agromix'e de günaydın. Uyandınız mı? Ha bakalım, kalkın uyanın bakalım. Erol Agromix. Çaymakuf köyünde praktikal güzelliğinde bir inşaat malzemesi. Erol Agromix demek uygun fiyat demek, kalite demek, inşaat malzemeleri demek. 1000 metrekare kapalı alanda ne arıyorsanız aradığınız her şey demek. Boya çeşitlerinden tutun da nalbi ürünlerine kadar, züccaci ürünlerine kadar, duvar süslerine, duvar aynalarına kadar her şey. Erol Agromix'te, Erol Agromix'te. Günaydın be. Teneke demiş Gökhan Karali, öyle deme. Boş zeytinyağı tenekesi diyeceksin. Öyle eksik söyleme, boş zeytinyağı tenekesi günaydın diyeceksin. Ha bakayım günaydın. Günaydın abim, hafif yağmurlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Ah İlyas, ah İlyas. Ah İlyas. Burada koparıyı koparıyı koparıp atıyor her yeri. Ama ne fırtına, ama ne yağmur mamur, hepsi karışıp kalıyor birbirine. İlyas.

Agora Flaslar Gümüşhane'de yarım çınarın karşısında. O çınara niye yarım diyorlar? Çınar yarım çünkü. Şimşek mi düşmüş? Ne yapmış çınara? Çok eskilerde şimşek çarptı herhalde. Ay şimşek vurmuş çınara. Yarım çınar kalmış orada. Yarım çınarın karşısında. Tam köşede Agora Plus. Agora Plus marketler. İndirim ürünlerle harika fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor. Agora Plus'lar sevgili dostlarım. Merlapame. Sinapsemer Cinşat. İnşaat yaptırmak isteyenler temel kazımından inşaatın bitimine kadar her türlü inşaat içinde Sinap Semerci İnşaat Gümüşhane'de Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sizler de binalarınızı usta ellere sağlam betonarme binalar yapmak için kendinizi onlara, aman binanızı onlara emanet edin sevgili dostlar. Haydi bakalım. Bir tarafım yat diyor, öbür tarafım kalk işte diyor demiş Rıdvan. Benim gözlerim de öyle. Bir gözüm açılmış, kalk gidelim diyor, diki bakayım otur diye. İki gözüm kendi arasında anlaşamıyor bu sabah Rıdvan. Vallahi billahi, yemin ederim. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Ha bakalım kalkın. Kalk gidelim diyen gözünüze, tarafınıza uyun. Öteki taraf uyumayın, şeytanın tarafı öteki taraf. Orada şeytan var. Huşt, satana pistomu seko, satana, huşt, satana. Seviyorsun re abim. Yürüdün yerlere gül atsınlar demiş Salih. Gül döksünler yollarıma, gül döksünler. Gül döksünler yollarıma, gül döksünler. Lapır lapır lapır lapır lapır lapır. Sansonun gül suyu yaptığı güllerin yapraklarını döksünler. Sinan. Nasılsın? Üşüyor musun Sinan? Sinan Soft'a SBS Konsültü Kentren tekrar günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Haydi Kalimero.

buralarda. Orada hava nasıl diyor Sinan. Aa, ben programdan sonra hazırlanacağım, topladım çantamı, denize gidiyorum. O kadar sıcak burası. Günlük güneşlik. Ah, domatesleri koy hemen. 2 saatte kuruyacak. Yansı domata olacak güneşte. Bizim burası o kadar güzel. Sizin günahlarınız çok. Orada gümüşüne de ondan öyle. Hep burada da hep yağmur. Günahlarınız çok sizin. Yatıracağım ben kendimi programdan sonra güneşe. Oh, oh, oh. Hilmiş Hanım, bu kaç yatırıyan da filiz. Oh, bu soğukta gidin sıcak sıcak börek yiyin. Pinirli, kıymalı. Oh, tavuklu, kaşarlı, maşarlı. Pop, pop, pop. Kremalı, mremalı. Börekler, bu kaç yatırıyan da filizin 3 şubesi size yakın olan mutlaka var. Mutlaka var sevgili dostlar. Almanya'dan günaydın Gürkan abim demiş Emin. Emin'cim günaydın Almanya, günaydın Emin, günaydın Emin, günaydın Emin, günaydın Emin. Günaydın, günaydın. Şahin'de üretilen yufkalar, Şahin'de yapılan saçta pişmiş yufkalar. Fatih günaydın, tüm ekibe günaydın. Fatih'in eşine günaydınlar. Apotika Valla Mehrito Nevro. Korkiyatik ezgepsiz. Şahin yufkası, Şahin yufkası. Özel kep niteliğinde vatandaşa hizmet bürosu Devletoğlu her türlü vatandaşa hizmet için hizmetinizde. Evde yatalak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için Devletoğlu. Tabii ki herkese bağlamıyorlar öyle engelli maaşı. Benim engelim büyük, bana bağladılar. Sizin gibisi engeliniz büyük mü? Hayır, sizin engeliniz küçücük. Öyle küçük engeli olana bağlanmayalar. Büyük engel olacak. Büyük engeli. Şimdi Devletoğlu İskeçeli Soğanusu 7 A'da da hizmetinizde artık. Devletoğlu İskeçelilerin de hizmetinde sevgili dostlar. Tenekecim 5 kilogram. Boş teneke. 5 kilogramlık yağdan boş teneke. Yaşa Gökhan. Yaşa Gökhan, seviyorsun Gökhan, Gökhan. Seni seviyorum Gökhan. En çok Faik Agan'ı, sonra seni seviyorum Gökhan. Çünkü Faik'te sende olmayan şeyler var. Çünkü o kadar Faik'te sende olmayan şeyler var. Ya evet, kulağım az duyuyor, hiç diyor. Kime gideyim diyorsanız, İşitme cihazı için Şener'e gidin. Şener'le konuşun sevgili dostlarım. Şener'e danışın. Şener, Şener, yaşa Şener, yaşa Şener, yaşa Şener. Ondo Santer'in karşısındaki yolda 2531-0710 telefonda Şener. İskeçe'de Sarakist'in karşısında. En eski saat altında İskeçelilerin de hizmetinde Şener.

Senin canını yerim bebeğim diyor Gökhan. Canımı yerinde bırak. Yiyecek şey bulamadın canımı yiyeceğim. Yeme canımı ben, yeme canımı. Allah'ım yarabbim sen bak. Tüm deli dolu etrafı. Serdar'a çok teşekkür ederim. Pergola üretiyor Serdar. Kumaş kaplıyor. Efendim Serdar koltuk üretiyor. İş yerinize, evinize muhteşem koltuklar, oturma grupları ne isterseniz. Sizin istediğiniz şekilde, sizin istediğiniz ölçülerde, sizin istediğiniz kalitede koltuklar üretiliyor. Pergola yapıyor, jel kaplama yapıyor, güneşlikler, güneşlikler ne isterseniz. Yılların tecrübesiyle Gümce Kozmi yolunda 1. kilometrede Serdar ve ekibine günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Ali Toraman Enerji İstasyonu 25 numarada yeni yoldadır sevgili dostlarım. Klimalar, ısı pompaları tam zamanı şimdi, ısı pompası taktırın. Çünkü gaz bayağı bir pahalıya satılacak. 15'i bugün ayın kaçı? 15'ten yarından itibaren satışta olacak. Bakalım kaç paradan başlayacak. Tamaskapsi fetos. Çünkü ben elektrik yakıyorum. Elektriğe de zam gelmezse tabii. Gaza zam gelince her şeye zam geliyor. Bakalım zamcıklar kapıda. Elektriğe de zamcık kapıda sevgili dostlar. Ve ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ev yenileme işlemleri. Ali Toraman Enerji İstasyonu 25 numarada yeni yolda. Onun dışında Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katındadır sevgili dostlarım. Günaydınlar tüm ekibe, günaydınlar herkese. Günaydınlar radyonu yeni açan dostlarımıza. Ramman ram pam pam pam. Gülsüm abla sen burada mısın, gittin mi? Hüseyin Bircan Kalimera, Emin Ferroğlu Kalimera, Nermin Beyhan ablam Kalimera, Rıdvan Feyiz, Bülent Yusuf, Gülsüm ablam, Mehmet Hüseyin Agam, Salih Mustafa, Erol Halil, Zeynep Koray. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: üstünden. Mikroplar at.
1: Canda görür aşkı yok edeni.
0: Trakya Mobilya. Trakya Mobilya Pipa Trakis. Bugatti Satriyan'da Filizis'in bitişinde sevgili dostlarım. Harika Bugatti'lar, harika mobilyalar yan yana. Harika fizyoterapi üst katında. Hepsi yan yana. Trakya Mobilya. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-40'lara varan indirimler kaçırmayın. Trakya Mobilya prefabrik evde de, mobilyalarda da uzman isim sevgili dostlarım. Trakya Mobilya. Trakya Mobilya'nın ana şubesi Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra İlaç Markası'nın karşısında. Batı Trakya'da eki en büyük kapalı alana sahip mobilyacıdır. Mobilyacıdır. Haberiniz olsun. Ve ikinci şubesi dediğimiz gibi Bugatti Satriyan'da Filiz'in bitişinde Gümüşhane'de. Trakya Mobilya. Trakya Mobilya.

Elçi ve Daikin Anabayi. Ahmet Mustafa. Kış geldi Elçi ve Daikin. Daikin ısı pompaları taktırtın özellikle. Ke perasti ksen yakta to ksen ksen yakta ksen yasta to kimona Yunancam da takıldığımda kolisa. Evet. Efendim Elçi ve Daikin ana gümüşün ana bay yılların tecrübesi makine mühendisi Ahmet Mustafa. Eksik olma programları için de çıkan programlar için çıkacak programlar için hep sizi haberdar etsin. Ahmet'le çalışın, mutlu olun, mutlu kalın sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Haydi bakalım tüm ekibe günaydın, tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Hüseyin abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar Gürkan'ım, gümüşe de bildiğin bir taraf var mı? Varsa yaz bana, bir de İskender nerede yiyebiliriz? Ben de her şeyi sana soruyorum, sen de benim devlet oğlumsun demiş Gülsüm abla.

0: Bak ne dönerci sponsorum var, ne kısarraf. Bak, bak şimdi bak. Kimi tavsiye edeyim acaba ben Gülsüm ablaya? İskender yapan en güzel yer Gümüşhane kim? En iyi kısarraf hangisi söyleyeyim, ben de Gülsüm ablaya söyleyeceğim. Ama Stenbrader. Ben akşam seni aradım, sen beni aradın. Bizim burada çok acayip rüzgar var dedim. Ben onun nasıl bir rüzgar olduğunu anlayamadım. Çünkü o saatte bizde yoktu. Anacığım bu sabah kalktım. Vay vay vay. Çöldeki bedeviler Araplar gibi sarıp sarmalandım. Çıktım rüzgarda hareme. Sen geldin aklıma. Timuçin. Anam dedim. Demek ki dedim akşam böyle esiyordu dedim. Yakada dedim gökçelerde rüzgar dedim. Bura ne rüzgar. Ben zaten hafifim. Alıp götüreceğiz beni rüzgar. Vallahi billahi. Yeni mahallede çınarın altında Erol abi de yiyebilir İskender demiş Hasan. Konum at. Hakikaten konum gönder. Konum gönder, ben de Gülsün ablaya göndereyim. Sarraf kime gitsin? Yani yaprak döneri de ben çok seviyorum. Güzel, açık değil mi hala yaprak döner? Oraya da gidebilir yaprak döner. Sağır Sultan bile duydu. Hapishane. Günaydın. Ve aklıma geldi, kalktım, dur bakayım vericiye. Vay dedim, vericilerin dedim direkleri dedim nasıl dedim dayanıyor dedim kendi kendime bu rüzgara dedim. Dur bakayım gireyim kameraya, ne oluyor oralarda? Benim programımda, benim telefonumda da türlü türlü programlar, aplikasyonlar var. Vallahi bile aradığım aplikasyonu bulamıyorum. Hangisi de bizim kara U-Box'tan? Dur bakayım gireyim vericilerin orada ne oluyor?
1: Neymiş efendim?
0: Giriş yapmak. Yaptım giriş. Dur bakayım. Ama rüzgar hiç mi esmiyor hiç orada? Bak nymphaya da rüzgar yok.

Ana nasıl yok? Pare file. Vay vay vay vay, nasıl sallanıyor kamera. Pare file bu. Vay nymphaya da ne oluyor? Vay nymphaya da neler oluyor? Sallanacak gibi sallanıyor kamera. Ana. Sesimde de dalgalanma yaşanıyor mu? Boğukluk var mı sesimde rüzgardan, o rüzgardan? Pare file. Sarrafı alakama sor demiştim için. Ben onu Olimpo 2 komutini. Bunu koy GPS'e Gülsüm abla. Hayır be. Okuma demedin de nasıl okumayayım? Nasıl okumayayım, okuma demedin de? Yazıyı okuma diye. Sonradan diye okuma. Okudum gitti onu. Seval Hanımcığım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neymiş efendim, kuralı... Biz geçen de kiminle Korifi'ye gittiydik. Orada bir Saraf abiyle tanıştık. Babamın arkadaşıymış, çok selam söyle falan dedi. Hani oğlu orkestrada çalıyor, şeylerin orkestrasında, Serhatları. Ona gidebilir. O Saraf'ın adı ne? Söyleyin bakayım bana, gülücüler. Söyleyin bakayım bakayım. Giro House. Giro House İskender fotoğrafı göndermiş. Ama arkadaşım sen yastık üdesine. Ama Giro House bunu gönderen kim? Canfer sen misin be? Vay vay vay vay vay vay. Bunu fotoğraf çekmek için özel yapmışındır. Bu kadar bol et konur mu üstüne bunun? Abi dışarı çıkarsan pantolonun ceplerine taş dolur, yoksa uçarsın demiş Cüneyt. Komiklik mi yaptın şimdi sen?

0: ile duydu.
1: Tamam anladık, sen Sultan duydu. Hadi kes Seda abla. Kısa kes, aydın havası olsun Seda abla. Haydi. Sabah sabah zaten burada bu soğukta oturmuşum program yapıyorum. Bokunla kavga yapıyorum zaten. Ha bakalım. Kendrol. İlkay Piptopi'yi yaz. Mutfak dolaplarına kartopların için çeşitli mekanizmalar. Evler, tuvaletler, lavabolar, çeşmeler, tahta masalar, masa ayakları, kapı kulpları, mapı kulpları, mutfak dolabı kulpları Kendro'da, yeni yolda, kariyer dersensin karşısında tam köşede Kendro. Günaydın bakayım be. Gürkan pom pom pom pom bu sevkler ne be? Gümüşe de uçuruyor demiş Cafer. Cafer, Instagram'dan yazan sen misin be? Giro House hesabından. Dikkat et, bacakların donmasın. İyi mi? Cafer arkadaşım dikkat et, bacakların donmasın. Son dakika. Halk TV'ye kayyum atandı. İstanbul'da Halk TV'nin merkez insana binası sabah saatlerinde polis ekipleri girdi. Halk TV'nin haberine göre kanala kayyum atanırken televizyon yayını durduruldu. Ah! O ne var, İsmail yollamış. Halk TV'ye kayyum atanmış. Var benim programımda kayyum atamasınlar. Beni kaydırıp atıp Hıdır'ı getirmesinler. Özdal'ın babası Cihat abi demiş İlkan. Ha? Özdal'ın babası Cihat abi. İlkan nerede? Yazsana bana onun adresini dedi. Bir tarif et nerede olduğunu. Bir zahmet İlkan'ım. Evet. Cihat abiyle tanıştık geçen akşam. Baban nasıl dedi? Babandan diye babana çok selam söyle dedi. Hep dedi geldiğinde dedi Gümcüne'ye dedi görüşürdük dedi. Babacığına dedi Cihat abi bize şey ısmarladı. İçkilerimizi ısmarladı. Ayran içtik bol bol lukur lukur lukur. O ısmarladı ayranları sağ olsun. Tekrar tekrar ısmarladı artık burama kadar geldi. Burama kadar bir arada oldum Cihat abi. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Sen köydensin dedi. Karaköy'deyim dedim. Çetin'i tanıyor musun dedi. Abi dedim Çetin benim babam dedim. Dedi. Dedi o benim arkadaşım dedi. Cihat abi. Valla donuyor ayağım. Simlekte de donuk kalırsa Ali abim valla beni demiş. Cafer Ali abinin yanında mısın? Ali abin kalipozena koyuyor. Kanipozena koyu sarıp sorduk hiç sesini çıkarmayı. Günaydın ablam demiş Aynur ablam. Günaydın Aynur ablam donuyoruz ablam. Vay bir rüzgar var, bir rüzgar var. Koparıyor koparıyor koparıyor Aynur abla. Necdet abi günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Reyhan Mehmet günaydın, iyi programlar dilerim demiş. Günaydın günaydın günaydın günaydın dostlarım günaydınlar. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi yılların tecrübesiyle Kırmahalle Cami karşısında M12 numarada Smart Hasan'ın Meleğin yan karşısında hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlar.

Polis yayını durdurdu, Halk TV'ye kayyum atandı. Halk TV'nin sahibine gözaltı kararı çıktı. Son dakika haberi. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının ardından kanalın yayını durdurulurken kayyum atandığı açıklandı. Operasyonda 17 kişi, şimdi kayyum atanınca ne oluyor? Hep belgesel çalıyor televizyonlar gösteriyor. Hep belgesel gösteriyor. Ben belgeseli çok seviyorum. Ne yapacaksın insanları bilgilendirip de? Ama sen de koy bir belgesel bitsin gitsin işte. Günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet. Günaydın Junior'um, günaydın Junior'um, günaydın Junior'um. Günaydın kardeşim, günaydın kardeşim. Çok soğuk Ahmet, çok soğuk, çok soğuk. Kaloriferleri gür gür gür gür gür gür gür yanıyor. Rüzgardan ısınmıyor çünkü pencerelerden hava giriyor. Benim pencereler dedemin dedesinin zamanından kalma. Daha alüminyumlar ilk çıktığında yaptırdıydık onları. Her yerinden bazım taparasına, bazım taparasına. Yok mu bir alüminyumcu sponsor olsun bana? Benim evimin camlarını yaptırsın ha? Yok mu? Apo bandu bazine file, apo bandu bazine. Özdan'ın bir halıcı var, bir dikkat ona karşı demiş. İlkan. benim Napa Pişireci Damazingom olmuş ama. Ha sers yok kim onuz. Gelsin kış. Gelsin kış benim Napa Pişire tüylü, kara tüylü Damazingom hazır olmuş. Vay astar dikmiş ona İlkan'ın eşi. Bu sabah kalktığımda aklıma geldi soğuk ya. Dedim benim Napa Pişire ne oluyor acaba dedim. Neden astar dik dedim içine bütün kapkara tüy oluyor her yerim. Fanli beyaz fanli giyim altına bütün tüy oluyor. Herhalde sahte Napa Pişire bu. Bu Napa Pişire make up ses. Vallahi billahi. Ben bu Napa Pişire'yi alınca ama etiketli altında kalmıştım. Kıtana sorayım bakayım bu gerçek mi değil mi? Nasıl Napa Pişire bu ay Napa Pişire Napa Pişire. Bütün kıl tüy yapıyorsan her yerini bu Napa. Olsun ben onu köpeklere giderken giyerim. Geçen de Müge gelmiş yazın. Ben otel acı atıyorum haremlerde. Üzerimde Calvin Klein tişört var. Müge dedi. Gürkan abi dedi. Zengin adamın dedi. Halde bir başka oluyor dedi. Pumpadan ilacı bile Calvin Klein tişörtten atıyorsun dedi. Hiç sesimi çıkarmadım. Calvin Klein tişörtü gene Temu'dan aldıydım. Mat olsa ya vallahi billahi. Vallahi billahi. Klein Mine yemin ederim Klein Mine. Ay yarabbim. Tabii Calvin Klein tişört gelmiyor beni haç atarken pumpalar. Pumpalarken. Allah onun belacını bin belasını versin Hasan. Allah onun bin belasını versin Hasan. Allah onun boynu çıksın ondan sen.

Vay, önünde de bu bayrak ne büyükmüş Bayıkan. Siz bunu başkana papiçinden değiştirmezsiniz. Ben bunu unuttuydum zaten. Bu kadar büyük İsviçre bayrağı mı varmış bunda? Norveç bayrağı. Ha? Ama koca gidik bayrak varmış ya bunda. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş bu arada. İlhan'ım sağ olasın. Eşinin ellerine sağlık. İlhan'ın eşi de beni hep dinliyormuş. Ben yine o beni dinlemiyor sanıyorum. Hep dinliyormuş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Sen böyle şeyleri altıncıları Ali Molla'ya sorsana demiş İlkan. Soruyorum da makani pozdena koyayım. Kani pozdena koyayım. Yufkam. Yufkam. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Rıdvan Bey İstrakya yufka. Harika yufka. Saçta pişmiş yufka. Bu yufkayla yapılan börekler harika oluyor. 10 numara 5 yıldız oluyor. Konuşmaktan çayımı içemedim. Oh. Oh. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Şeker gibi yufka. Rodobil'deki bakkal ve marketlerde Erdal Bayram. Günaydın Gürkan'ım demiş. Günaydın Erdal'ım. Günaydın Erdal'cığım. Günaydın. Günaydın Gürkan abi. Gürkan, iki günden beri refakatçiyim hastanede. Vallahi mal mülk hiçbir şeyin anlamı olmadığı anladım. En büyük zenginlik hakikaten sağlık demiş Nurettin. Hakikaten öyle. Nurettin'in bunu hastalandığımızda, bir yakınımız hastalandığında, hastaneye gittiğimizde, hastanede acilde insanları gördüğümüzde anlıyoruz. O insanoğlu ders almıyor. O yüzden kendimize dikkat etmiyoruz. Homili gırtlak, püfidi kandil, hop bir de yatak yatıyız. Dikkat etmiyoruz kendimize. Cigara içiyoruz, içki içiyoruz, onu içiyoruz, bunu içiyoruz. Ben içmiyorum da siz içiyorsunuz. Bak Gürdal'a bir laf, on laf yarım bir para etmiyor. Gürdal'a söyleye hiç. Onu yapacağım, bunu yapacağım, bundan sonra öyle yapacağım, böyle yapacağım. Monolog yayını. Praksimiden. Aşk itop Gürdal'u. Ali Agam sesini çıkarmıyor. Öğleden sonra kayyum dinleye demiş. Timuçin. Cafer'le beraber baba baksana. Cafer gaza basarmış. Eyda masalı. Kayyum dinliyor. Öğleden sonra kim ne o? Ne demek o? Ben anlamadım.

Victor Hugo ne demiş biliyor musunuz? Ölmek bir şey değil, korkunç olan yaşamamaktır demiş. Sefiller, Victor Hugo bu sözü sefillerde söylemiş. Efendim sefillerim, Victor Hugo bu sözü Jean Valjean romanından sonlarına romanının sonlarına doğru ölüm deşeğinde olduğu bölümlerde geçer. Ölmek bir şey değil, hepimiz öleceğiz. Zengin de olsak, fakir de olsak, ne olursak olalım öleceğiz ama korkunç olan yaşamamaktır. O yüzden yaşarken yaşamaya, sadece nefis alıp vermeye değil, yaşamaya gayret edin. Ama yaşarken insanca yaşayın, ahlaklı yaşayın, güzel yaşayın, iyi yaşayın, insana yakışır şekilde yaşayın sevgili dostlar.

Το αμέσως επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Ταϊφούν Μπαλτζή. Στο Ταϊφούν Μπαλτζή είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Για να τζάγγενε. Ποσειδόνιο, για να τζάγ τζουμάρτες άκουσαμε. Για να τζάγ τζουμάρτες άκουσαμε, Ποσειδόνιο. Batıtrakya'nın bütün yakışıklı kızlarına orada olacak. Gürkan Nesinoğlu, Timuçin Demiroğulları, Tayfun Balcı, Erdem. Erdem'in soyadı neydi be? Erdem Enveroğlu. Ondan sonra Oğuz Mehmet. Mehmet Ahmet, başbörekçim. Gürkan günaydın, yayınlar Gürkan izindeyim demiş. Birisinin izinde misin? İzinde misin? Yani Adya'da mısın? Başbörekçim, başlamacuncum, başbörekçim günaydınlar. Kalimera, Gürkan abim kolay gelsin. Nasıl yağmur sizin tarafa? Buraya bütün gece yağdı demiş İlker. Yağmuru geçtim de acayip rüzgar esiyor. Ötçenizin patlayan rüzgardan İlker'im günaydın. Günaydın, merhaba yayın bakayım. Trakyalılara selamlar olsun. Nasılsın agam demiş Recep. Bomba, bomba gibiyim. Ha, ondan çıkaramıyor. Ha, öğleden sonra Emine dinliyor. Tamam. Anladım ben onu şimdi. Öğleden sonra Rütük'ten geçiyor yayın. Rütük'ten geçiyor. İsterse çıkarsın sesini. İsterse çıkar aynı sesini. Bu yağmurda, kışta, bu rüzgarda, kırda yatmak istersen... Köpek incekleri gibi öyle balkoncukta mı mıyıklamak istersen, istersen çıkar acizesini. Yeter Gürkan, yeter. Emine seni de dövecek Gürkan, yapma. Yapma Gürkan. Hadi dayın demiş Mehmet, yaşa. Yaşa Mehmet'im, yaşa. Deli gibi seviyorum. Hangi cumartesi Oğuzlar'ın düğünü Posidonya'da okuma demiş, tamam. Birisi demiş onu. Bu cumartesi. Onu ya sana çağırmadı mı düğüne? Yuh artık Oğuz. Yuh. Ben de öyle Gürkan abim, pamukları toplamadım. Ben bazılarını demiş İlker. Ben de öyle. Aklım var sana otursun. Ayşe Nurtin günaydın, rüzgarlı bir havadan demiş Ayşe abla. Nurtin abi günaydınlar. Vay, rüzgar çam ağacını devirmiş. Hem de arabanın üstüne mi devrilmiş? Azıcık arabanın üstüne şeyine devrilmiş galiba, arkasına, ucuna değmiş galiba. Dikkatli olun sevgili dostlarım, şaka bir yana. Hava gerçekten çok kötü. Çok kötü. Geçmiş olsun.

Ay, Ahmet'in arabası mı? Ahmet dinliyor mu beni? Ahmet geçmiş olsun. Çıkabildi mi oradan? Arabayı çıkartabildi mi? Oo. Vallahi arkasını sıyırmış, çizmiş herhalde. Zarar vermiş mi arabaya? Ahmet Osman.

O zaman pazar günü düğün Posidonya'da. Pazar günü Oğuz'unlar, Oğuz'un kardeşinin düğünü pazar günü mü? Ha, pazar akşamı. Pazar akşamı da düğün mü olur be? Pazartesi günü lazım çalışmayayım ben. Lazım çalışmayayım ben pazartesi akşamı. Ama günü. 18'inde, 18'inde. Bir gün cumartesi akşamı sanıyor onu. Gör bak işte gidiyorum. Sana son kez söylüyorum. Ahmet İtalya'da. Yok çok şükür demiş Ayşe abla, Nurten abi. Ha. Tamam Ahmet, balayına gitti sayı. Oh ne güzel, oh ne güzel, ne güzel, ne güzel. Arabaya da bir şey olmamış, güzel.

Pompa deyince, pompacı deyince, İbrahim abiye günaydın, Alper'e günaydın, güzel gün olsun, kolay gelsin. Onlar Batakya'nın en eski pompacılarından, işini iyi yapan, güzel yapan pompacılar. Hem traktörler hem arabalar hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Son model yeni tezgahlarla işiniz hem hızlı oluyor, hem güzel oluyor, hem çabuk oluyor. Pompa deyince, pompacı deyince, İbrahim abi ve oğlu Alper. Ya yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Allah kimseyi yolda bırakmasın. Allah hiç kimseyi yarı yolda bırakmasın. Günaydın. Abi bu Cafer geldi, derse titriyor. Soğuklamış kızan diyor limonla. Isıttasana az çok kızanı sen. Gel Agan hadi. Açık sarıp sarmalı o kızanı. O altına fanne giymemiş, ben göreyim. Fannesi yok, ondan üşüyor öyle o. Anam bana kışın sonbaharda yapan fanne giydirdi. Sarı yapan fanne. Alıştın zaten pazartesi program yapmama. Bu pazartesi de yapma demiş Yasin. Ya senin koltosun da öyle yapardı. Hatırladım son dönemde. İlk gün program yapardı, 5 gün yapmazdı.

kaloriferi açsın diyor Enis. O klasik ısıtma yöntemi. O klasik ısıtma yöntemi. Cafer kaloriferle ısınmaz o. Onu azıcık sıkacaksın, tokatlayacaksın bile. Çat çat diye. Azıcık tokatlayacaksın. Sen de pazartesi kayyum atandı de, program yapamıyorum, koy belgesel demiş Yasin. Ha, aklına kayyum bin yaşar. Kayyum diye Haşim atarlarsa ne olacak? Ha? Yolarım vallahi atarım ben o kayyumu. Günaydın fıstık demiş Çiko, sensin fıstık. Sensin fıstık. Fındık fıstık.

Durum Pastanesi'nden dondurma olsak da yiysek. Dondurmam kaymak. Dondurmam yazın ve kış. Yaz ve kış Durum Pastanesi'nde dondurmalar sürekli satılıyor, sürekli yeniyor. Çünkü bir yiyen bir kere daha yiyor. Bir yiyenin bir kere daha yiyesi geliyor. Durum Pastanesi'nin dondurmaları harika. Soğuk baklavaları, sütlü baklavaları harika, nefis. 10 numara 5 yıldız Durum Pastanesi. Fark yaratıyor Durum Pastanesi Şapçı'da. Durum Pastanesi Kıtel'in yanında. Durum Pastanesi'ne kolay gelsin. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. En son açılan cenaze hizmetleri bürosu Batı Trakya'da. Domruköy'de hizmetinizde huzur sevgili dostlarım. Domruköy'de. O zaten senden önce gidik ayyumu diyor Yasin. Vallahi bak nasıl gömüyorsun ama 40 yıllık arkadaşını. Kral öldü, yaşasın yeni kral diyor Yasin. Vallahi bak nasıl gömüyorsun ama 40 yıllık arkadaşını.

Kent Hansen. Hijyen Servis. Donan San, Kanal 30'da, Osmanlı 816'da, Tatlı Tener 0807 olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Sistemi üzerinden şeyin.

Tırmam. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Evet. Sevgili dostlar, devam edelim, devam edelim, devam edelim. İmam oldum. Cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batakya'da bu işi yapan ilk insan onlar sevgili dostlarım. İmamoğlu halen faaliyette, halen devam ediyor. İşinde tecrübeli. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde Erkan ve Erak İmamoğlu. Hemen gidiyorsunuz, ilerliyorsunuz İmamoğlu'ndan birazdan sonra. Hüseyin Çapuloğlu var. Hüseyin'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Arabamla ilgili arabayı arkadan vurdurduk. Hüseyin yetiştiğim daha da. Arabanın bagajına bir şeyler lazım oldu. Hüseyin yetiştiğim daha da. Arabanın tutamacı koptu. Hüseyin yetiştiğim daha da. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Çapuloğlu da kaporta ve boya işlerinde 15 kişilik ekibiyle harikalar yaratan isim. Tüm büyük

Sigorta şirketleri, büyük acenteler, Toyota, Yuvanidis gibi Hüseyin'le çalışıyorlar. Hüseyin de hemen zaten İmamoğlu'ndan biraz daha sonra göreceksiniz. Kalfa girişinde sizin hizmetinizde sevgili dostlar. HMC Ramadan Kadri, Psiklikos, klimaların satışı, bakımı, servisi. Psiklikos, doktor, doktor, 311 numara. Kaç numaradaydın be? Vallahi bir de unuttum bak. HMC Ramadan Kadri. Sevgili dostlarım. Büyük dükkanların, marketlerin, kasap dükkanlarının, buzdolaplarının bakımı, servisi, gaz dolum işleri, herhangi bir soruda problemde Psiklikos arıyorsanız hizmetinizde HVAC Ramadan Kadri. HVAC Ramadan Kadri. Kostis Oktoloji Doktor 324 numarada HVAC Ramadan Kadri var. Oyuna

kaymak, koyunduramam kaymak, bilmiyorum doymak. Sevgili dostlar, devam edelim. Yağlarını, zeytinler toplanacak şimdi, bu havalar geçsin, bitsin. Ondan sonra zeytinler toplanacak. Ayın 15'ten itibaren, yarından itibaren yağ fabrikası açılıyor. Ve zeytinlerinizi sıkmaya başlıyor. Trakya İK sanayi bölgesinde, Gümüşhane'de. Trakya İK soğuk sıkım yağlar. Sizler de tercih edin. Sizler de yağlarınızı Trakya İK'ye sıktırın efendim. Mis gibi yağlar, zeytin yağlar.

Vay Ebru Gratakis ne güzel bir salon götürmüş. Koltuk, L koltuk, L koltuk götürmüş. Nereye götürdüyse manzaraya da bak, evde manzaraya bak. Pop pop pop pop pop. Ta deniz görünüyor. Hangi evse, kimin evi ise çok güzel. Ebru Gratakis. Ebru Gratakis. Hadi rahat ol, hadi rahat ol, hadi rahat ol, hadi rahat ol, hadi rahat ol.

Bak bize kader bile kıyamıyor. Yaşa Batimo be, yaşa be. Yaşa Batimo. Yaşa Batimo. Yaşa, yok bunu daha sonra çalacağız. Buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya. Biz aşkın cennet haliydik. Aşk bize... Ha, fark atıyoruz can. Sonra geçeceğiz Yunancılara. Enis Şerif, sürücü kursu. Piraeus Bankası'ndan dönün, 27 metre ilerle, 27 metre ileridedir. Sağ kolunuzdadır. Enis Şerif, Hisarkur Kahve'nin yanındadır sevgili dostlarım. Gidin konuşun görüşün. Binin arabasına fiyat yeni araba. Yeni arabada da araba kullanmasını öğrenmek bir başka güzel oluyor. Fiyat da Enis Şerif. Mabbet ede ede size ürettiriyor. Hiç anlamıyorsunuz. Mabbet ede ede ürettiriyor araba kullanmasını. Aa, bir bakıyorsunuz öğrenmişsiniz. Aa diyorsunuz, ne zaman öğrendim ben bu arabayı kullanmasını diyorsunuz. Hazırsın diyor ehliyeti alma diye sana. Ha bakalım git diye ver bakayım geç. Ondan sonra kalıyorsunuz. Desen de inanmayın. Hemen zırt diye geçiyorsunuz. Önce simatalardan sonra o diksilerin. Evet. Günaydın abim. İyi yayınlar demiş Ahmet'im. Günaydın. Just Green. Günaydın Ahmet'im. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın Ahmet? Güzel uyudun mu? Üşüyor musun Ahmet?

Akşam bir tane eşofman aldım. Gittim onu kutudan aldım. Elimde market poşetleri, bir elimde kuşun kafesi. Bir baktım robot durmuş çimlerde. Robotu yapayım derken pat diye eşofmanı düşürdüm çamura. Yeni. Bah dedim, pırnak pırnak. Zaten yıkacaktım. Hemen aldım. Ondan sonra birkaç eşya daha vardı. Onun rengine uygun. Bez rengi. Hemen Ahmet'in Just Green deterjanından koydum. Ondan sonra yumuşatıcısından koydum. Bir yıkadım, tertemiz çıkmış. Şimdi koydum, kaloriferin üstünde kuruyor. Asladım çamaşırla. Şimdi kaloriferler yanınca sabahleyin kaloriferin üstüne koydum. Zaten bayağı kurumuş. Just Green tertemiz. İstersen donsuz giy. Hiç bir fayda şey yapmıyor yani. Alerji yapmıyor insana. İstersen donlu, istersen donsuz giy. Hiç. Hiç pişik pişik yapmıyor. Sabri abi günaydın. Sen de dedin Sabri abi bu Just Green'leri. Just Green. Ya Timo gördün bak. Dost diyesin, arkadaş diyesin bak. 12 derece diyor Ahmet. 12 derece de. 12 derece de. Rüzgarla biz onu 4 derece hissediyor. Sıdır öyle dedi bana. Sen de yaşa. Sen de yaşa. İyi bir güzel yaşayalım. Adaşıma mı Çiko'yu? Adaşıma mı Çiko'yu armağan ediyorum diyor. Çiko. Ha? Adaşıma mı Çiko'yu armağan ediyorum diyor. Sahte Çiko. Almanyalı Çiko. Ne diyesin be? Uçtu kim? Ha, adaşına Çiko şarkısını mı armağan ediyesin? Umarım Çiko bir de Çiko. Ha. Onu mu demek istedin? Ne diyesiniz be? Sabah sabah.

Kim cenazelerde soruyorlar ya. Mefta'yı, ölüyü nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hiçbir cenazede kötü bilirdik diyen çıkmadı. Bu kötüler nereye gömülüyor? Onlara kim kötü bilirdik diyor. Bileniniz var mı? Haberiniz var mı? Ha? Bu kötüler nereye gömülüyor? Hiç yıkılmaz bu dağlar. Seni gören Ansbah'tan selam. İyi yayınlar dilerim abim. İyi ki varsın demiş Murat Usta. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İyi ki sizler de varsınız.

0: Dört mevsim aile tabernası, rüzgarda da gidin, yağmurda da gidin, çamurda da gidin. Hafta sonu lapır lapır dökülen çevirme kokoreç. Biftek müftek etmet pirzola mirzola.
1: Harika lezzetler. Dört mevsim aile tavernasında sevgili dostlarım. Dört mevsimde de güzel taverna. Yaşa Hamdi abi ve ekibi, yılların tecrübesi Kozluköy'de.
2: Bizdeki herkese.
0: Kim korkar bakıştan? Kıştan kim korkar? Biz aldık çıtır çıtır odunlar. Geçen sene aha te bu kadar. Kesmişler 60-70 santim o odunları. Sokardık sobaya, yarısı dışarıda kalırdı. Söverken mahvoldu bu. Oduncuya, Hınzır'ın oduncusu Cemal'den aldık. Kalfa pastanesinin lokumlarından az büyük çene kesmiş. Vallahi billahi. Şaka bir yana çok güzel kesmiş. Dün gittim baktım. Senem fındık kurdu gibi odunları taşımış, yemin ederim. Hiç Senem'den beklemediğim hareketler. Benim büyük yerimde. Bırakırsan bütün odunları, 5000 kilo odunu taşı. Bir de onları dizmiş. Ama nasıl dizmiş onları, böyle sıra sıra. Böyle sanat eseri yapmış. Bırak sen. Vallahi hiç beklemedim. Ummadığın taş baş yararmış. Odunlar harika. Kim korkar kara kıştan? Siz de gidin Cemal'den odun alın. Ayardan alın. Kiralık sandalyeler, masalar. Cemal'in cesipisi de var. Kök söktürün, yer kazdırın, bilmem ne yapın Cemal'e. Boya çeşitleri, inşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler. Cemal yaşa be Cemal be, yaşa be. Yaşa be. Ne kestaneler pişireceğiz sobanın üstünde, ne kuru fasulyeleri kaynatacağız lokur lokur lokur sobanın üstünde be. Her yer kokuyor, kaynatınca ama olsun, yok zararı. Kokar ama tok tutar. Evet. Büyük Müsenim köy girişi, Benzinci yanı mezarının karşısında. Yağmur var mı abi? Sahi sizde diyor Ahmet. Ahmet. Gece boyunca yağmur yağdı, öyle uyandım sağımdan soluma dönerken yağmurun sesini duydum. Zaten dün geceden uykusuzdum. Akşam bir uykum geldi, bir uykum geldi. Tuzlu kahveyi yarım bıraktım da yattım. Tuzlu kahve ağaçta pek kan çıktı akşam. Vallahi çok uykum geldi. Saat 10.30'da uyudum. Yemin ederim tavuklarla beraber yattım desem yeridir. Ama sağımdan soluna, solumdan sağıma, saat 6'da da uyandım. Almışım uykumu. Ondan sonra dönerken yağmurun yağdığını duydum. Yağmurun dışında çok rüzgar esti. Halen de esiyor. Acayip bir rüzgar var. Acayip bir rüzgar var. Eglantiye çıkacak olanlar falan filan, aman dikkatli olun. Dikkatli olun Ahmet'im, dikkatli olun. Ne yapsın kızan dayısı kalpazan demiş Animoğlu'na. Kalpazan ne demek biliyor musunuz Zeynep Türkçe'de? Ha? Saate para basan demek. İnanmazsanız Kıdır'a sorayım. Kıdır'cığıma da bir günaydın bile demedim vallahi billahi. Kıdır, kalplerimiz patlayacak. Ama soran olursa hiç kimse bilmesin, arkadaşız ikimiz, tamam mı? Kıdır, günaydın Kalimera, yayındayız Kıdır'ım. Canlı yayındayız Kıdır. Kıdır'ın devleri yanacak
3: günaydın
0: şimdi.
3: Günaydın Kalimera.
0: Kalimera.
3: Tamam, anladım. İçeride ne varsa içeride kalır. Dışarıda sadece dostluk.
0: Evet. Sadece tamam, arkadaşız, tamam mı? İçeride ne varsa içeride kalsın. Biz dışarıda sadece arkadaşız. Tamam mı?
3: Tamam. Evet. Anlaştık.
0: Hıdır. Kalpazan ne demek?
3: Bir saniye düşünüyorum.
0: Ne demek? Niye güldün be?
3: Günaydın Galibere Girkan.
0: Galibere.
3: Kanka kusura bakma. Radyo City 107.6 dinleyicilerine de selamlar. Kafazan Osmanlıca sözlükte sıçramak anlamına geliyor.
0: Kafazan değil.
3: Ama eğer...
0: Kalpazan.
3: Kafazan.
0: Kalpazan.
3: Kalpazan sahte para basan ya da süren kişi demek.
0: Evet.
3: Klasik anlamı bu yani.
0: Evet. Ya batıtak ya da kalpazan tembel anlamında. Kalplerimiz patlayacak. Günaydın yağmurlu bir günden dinleyen herkese şarkının içine ettin. Dinleyemedik demiş Naciye İmam. Hav hav hav hav hav hav. Hırr hırr. Hav. Vay sen. Hay sen.

Bak nasıl kızdım şimdi. Aga sana canlı yayında bir soru, diyelim ki sabah uyandın hesabına 1 milyon euro yatmış ama karşında bir daha asla radyo yok, parayı alır mıydın demiş Salih. Ay, o soru gibi sorular sormayın bana. Enayi miyim ben, almayayım? Ha? Ancak enayiler almaz 1 milyon euroyu. Sene fazla bekleyesin, dayısına hiç çekmemiş diyor Cüneyt. Susun bakayım, ben şarkıların üstüne konuşturuyorsunuz bana, bak enayim kızı ya. Şarkının içine ettin diyorlar, işte şarkı şarkını diyorlar. Sen de Hıdır'a bastırdın 200'lükleri, yollasın bana foto demiş Alimolla. Ha? Ne olmuş be? Günaydın, yağmurlu günaydın dinleyen, pardon onu okudum. Susun bakayım be. Karnım acıktı zaten, 1,5 kilo almışım, veremiyorum, aldım kiloları. Tam 1,5 kilo almışım.

Selanik'te alındı o 1,5 kilo diyor Ahmet. Ama Selanik'te belki biri alındı da ondan sonra devam etti mi? Dün 3 tane şey yedim. Dayanamaz. Yanar gece ateşim. Akıyor gidiyor insanın boğazından yemin ederim o şeyler. Sen niye almadın Ahmet'im? Senin de alman lazımdı. Kaderimi. Adını da unuttum. Neydi o? Aldığımız şeylerin adı. Hani Fransızca kelime ekler. Onlar gerçekti Mertliğim. Sen ne diyorsun be? Onlar gerçekti be. Ali.

Çok maymunsun Ali, çok maymunsun. Maymun Ali, çok maymunsun. Timo, döveceğim ben bu Ali'yi bak. Ama. Löpüdük gırtlak, hopidik yatak, kilo verilir mi? Nerede hareket orada bereket demiş Leyla. Hiç denemedim sahi abi, alacağım bir dahakine demiş Ahmet. Sen bizimkiler yemediyse kutuda varsa ben sana vereyim bugünlerde gelirsen. Bugün yarın bizim köye. Çünkü mümkün şişer sonra. Git uğraş ondan sonra. Acayip bir şey. Akıp gidiyor insanın gırtlağından. Böyle aşağı doğru akıp gidiyor. Vallahi billahi. Kafa pastanesi ekler yapıyor mu? Profiterol çok güzel yapıyor. Gidin kafa pastanesinin profiterolünü deneyin. Kavala kurabiyesini alen yapıyor kafa pastanesi. Lokumları zaten dillere destan, efsane lokumlar. Kalfa pastanesi fark yaratıyor. Batı Trakya'nın şu reali. Gümülcine'nin şu reali. Kalfa pastanesi. Ben gelirim diyor Timo. Sana yetmez ondan, senin cüssem var. Gerçi Ahmet de cüsseli ama sen daha cüsselisin. Bu kadarcık şey ekler ne gelecek sana, te bu kadar. Gel. Guten Morgenler. Seher Guten Morgen. Ondan sonra git şişerse kal böyle ya. Şişen yere çikolata sürüyorlarmış. İniyormuş biliyor musun sen onu Ahmet? Bana bir arkadaşım söylediydi. Çikolata sürüyorlarmış. Galaktos sütlü.

Bak size bir şey söyleyeceğim. Tuzlu kahveyi ben böyle gece sabahleyin uyandığımda falan beynim böyle şimşek gibi çalışır. Genelde sabahleyin insanların uykulu olur. Ben çok enerjik uyanırım. Ya uyandıktan itibaren tuvalete falan gittiğimde böyle şimşek gibi çalışır benim kafa. Şimdi tuzlu kahveyi düşündüm. Tuzlu kahvede çok önemli oyuncular var fakat yönetmende iş yok kardeşim. Yani senariste iş yok, yönetmende iş yok. Çünkü dedim ki Gürse Birse yapsa bu filmi bu oyuncularla acayip komik bir şey çıkar. Avrupa yakasının çok çok üstünde çok güzel şeyler çıkar. Avrupa yakası kalitesinde çıkar. Fakat yok. Tuzlu kahvede mesela şimdi hepsi ünlü ya. Karakteri bilmiyorum, o zengin kadın var yani hani yaşlı ama çok güzel görünen, çok güzel olan bir kadın var, hiç estetiği de yok, her neyse adını unuttum şimdi. Karakter 1998 yılından beri çikolata yememiş. Efendim onlara hediye olarak çikolata şelalesi götürüyorlar. Şarıl şarıl akıyor çikolatalar. Kadın diyor ki ben 1998'den beri çikolata yemedim diyor. Ondan sonra dayanamıyor. Misafirler gittikten sonra şelaleye bandırıyor parmağını ve yalıyor. Bak şimdi asıl komedi burada başlar. Sonraki görüntüde hiç aradakiler yok. Sonraki görüntüde kadın yatakta yatıyor. Doktor gelmiş. Geçmiş olsun diyor. Doktor gidiyor. Ne olmuş? Alerjisi varmış. Ama asıl ona konuyu yalayınca, parmağını götürünce alerjisi tutacak. Öhüm köhüm yapacak. Orası burası kızaracak. Orada bir komedi sahnesi öyle bir güzel olur ki, öyle bir güzel yakışır ki. Ölüyorum falan biliyorum diyecek. Bilmem ne yapacak. Böyle komik komik hareketler yok. Onlar hiç öyle bir şeye gerek bile duymamışlar. Ondan sonra kadın yatıyor, doktor gidiyor, bu kadar. Yani ama ben yönetsem filmi daha güzel yöneteceğim. Ben yazsam senaryoyu daha güzel yazacağım. Hakikaten öyle. Tüm bunları düşündüm. Cunaydın Dağ demiş Hasan dede. Cunaydın Dağ, pencerede gördüm seni, yürü yarayı gibi bir adam. Sen miydin o? Miyar'ın otobüsünü gördüm. Geldin cama vurdun. Tam kalktım, sen kaçtın. Günaydın.

0: Romero.
1: Cama geriyesin ama kuru kuru kuru gürültü kuru tıkırtı yapıyorsun cama. İnsan camın içine bir şeyler bırakır mı yerden? Erzak merzar bırakır benim gibi. Bak falan fakir kaldım. Şimdi bugün lastikler de gelecek Adnan abiye. 4 lastik 700 euro falan fakir kaldım. Camı tıklatıyorsun ama bir çikolatacık bırakmıyorsun. Ya kaç git gömül yatağına git yap dağıtımını. Kaç. Erzak bırakır, fasulye bırakır, bulgur bırakır, pirinç bırakır, çikolata bırakır, deterjan bırakır, bir şeyler bırakır. Bolca gidik mi yer? Bolca gidik bir sucuk bırakır.

Şimdi akşam internette detoks salatası. Aynen öyle.

Abi. Ne ben onlara ne koyuyorum? Ne diyordun be? Ha, akşam şimdi Instagram'da mı Facebook'ta bir yerde bir detoks salatası gördüm. Dün markete gittim, alışveriş yaptım. Akşam yapamadım. Hoş geldin Osman'ım, nasılsın canım? O bunu gidip böyle Osman'ım böyle. Gel seveyim gel. Bir detoks salatası gördüm. Size de söyleyeyim mi? Pancarları pişmiş pancar. Ben hazır pişmiş pancar aldım. Pancarı al da kaynat da zor pişiyor zaten pancarlar. Hazır pişmiş pancar aldım. Pancarları ince ince böyle lorida doğrayacaksınız. Böyle yara banda gibi genişlikte, daha bile dar. İnce ince doğrayacaksınız. Havuçları aynı şekilde. Tamam mı? Kara lahanayı aynı şekilde. Kara lahana bulamadım yalnız. Ondan sonra ben kereviz de aldım. Kereviz yok tarifte ama biraz kereviz de koyacağım. Durun bakayım, şarkı bitti. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya basalım. Ondan sonra bunları doğrayacaksınız. Sonra ceviz kıracaksınız. Ceviz içi koyacaksınız içine. Ondan sonra birazcık birazcık zeytinyağı, bir yarım çay bardağı kadar limon, tuz. Ondan sonra balsamik sirke karıştıracaksınız ve dökeceksiniz salataya. Böyle renkli renkli o pancar suyunu bırakıyor, kara lahana rengini bırakıyor. Biraz da bekleteceksiniz böyle. Bekledikçe güzel oluyor, yumuşuyor. O havuçlar, havuç söyledim, havuçları da aynı şekilde keseceksiniz. O havuçlar falan pancarı renginden alıyor. Çok güzel bir salata oluyor. En azından Instagram'da öyle görünüyor. En azından Instagram'da. Restomuk sana otima gapas. Gelmiş camı tıklattır ya bana. Ya camı tıklattırırken uzatsana bir şey bir zaman. Çünkü bak nasıl açacağım camı. Kuru kurup çık tıklattırıyor camı. Sen bir şeycik bırakır. Soğan, sirke, bir de zeytinyağı unutma abi demiş Ahmet. Tarifte soğan yoktu Ahmet. Ama soğan lezzet verir. Zeytinyağı unutur muyum ben? Zeytinyağı unutulur mu? Şimdi bugün onu yapacağım. Birazcık dikkat edeceğim yediklerime. Birkaç yıl açık aldım kiloları vereyim. Oh günü benim, kuşcağızım günü benim. Oh günü, oh günü. Bu ısırma be, burnum ısırıyor kuş. Meryem Kara, günaydın Gürkan abicim. Güzel bir sabah olması dileğiyle demiş. En güzel sabahlar Gürkan Nesinoğlu ile başlar. Herkese günaydınlar. Radyo City 107.6 radyoterapi. ChatGPT'ye mi yaptırdın bunu? Vay, bunu günaydın mesajı yapalım o zaman. Hadi bunu günaydın mesajı yapalım yarın. Önüme de bir mikrofon koymuş kara. Benim mikrofonum beyaz ama içi kara. Mikrofon beyaz, içi kara. Zeynep, günaydın. Zeynep, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Bir de bana Ahmet bir sos tarifi verdi. Maydanozla falan yapılıyor. Bugün Ahmet o böyle oturup senin sabahtan akşama kadar yemek yapalım. Değişik değişik salatalar, yemekler falan. Vallahi billahi. Malzemeler benden. Malzemeler benden. Bana tahir o salatadan diyor kardeşim. Siz yemiyorsunuz öyle değişik şeyleri. Siz yemiyorsunuz klasik domates salatası. Nurgül, nasılsın? Bugünün mottosu bu olsun diyelim demiş. Motto ne demek be Nurgül? Çok affederek soruyorum sana. Bugünün mottosu bu olsun demiş. Motto ne demek? Açıklar mısın bana? Hay bir motto, hay. Hay bir motto, hay. Erol, nerede bizim mermerci be? Var mı bizim Erol'u gören be? Erol, Erol demeyin, Erol deyin. Erol. Bana sponsor olanlarda hiç akıl yok. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Erol Mermerci, granitten mermerler, Sirkeli Basılı Köy göl üzerinde evrensel mermercilik olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Efendim takip edin. İsteyen bana telefon numarasını da sorabilir. Olur yapalım demiş Ahmet. Vallahi ama bak gerçekten.
Ahmet bu işin çok iyi biliyor, etmet işini. Hatta dedim Ahmet dedim bir köfte tarifi falan dedim çıkaralım dedim bizim dükkana dedim. Olur dedi, hiç olmaz demiyor. Ne dersen olur diye. Ne dersen tamam diye kızlar. Hıdır bize yardımcı oldu, biraz emet demiş Meryem.

günaydın. Adaşıma Avgitrian'da Filidu'dan Figen Aysikarsu armağan ediyorum demiş Faik Şekerci. Faik Tuzacı'ya mı? Memnuniyetle çalarım. Çiko sende şekerli kahve diye bir dizi yap demiş. Yapacağım zaten. Çok bazı bölümleri çok saçma. Yani yönetmenden senaristten hayır yok. Vallahi yok. Yok. O kadar büyük sanatçı toplamışlar bir araya.

Faik Tuzla genç ergen kızlar gibi nazlanıyor şimdi, durun. Kız nazı yapıyor, kız nazı. Ooo Eda dükkanda 12 dakika önce yapmış kahvesini. Benim hediye ettim makinede. Gökçelerde hava yağmurlu, Gökçelerde hava rüzgarlı. Lümedan'ın içinde hava çok hoş, çok güzel. Kasım patılar, çiçekler. Ooo Lümedan Hair Salon. Eda Fındıkçı. Eda Fındıkçı, Lümedan Hair Salon. Siz de tercih edin. Benim de tıraşım geldi. Ben de gideceğim, tıraş olacağım. Ondan sonra Eda'nın eşi Karides gibi götüreceğimiş bizi. İstediğini davet edebilirsin dedi. Ahmet, seni de çağıracağım. Yemekler Timo'dan. Nasıl olsa karides kilo aldırmıyor insana. Matyamukli. Ekmenle yemeyeceksin. Ekmeksiz yiyeceksin. Ekmenle yemeyin. Ekmenle yemeyin. Ekmenle yemeyin. Buradan da şuraya. Şöyle şuraya. Agro servise. Günaydın. Bizim kızanlara günaydınlar. Eray'a günaydınlar. Şakir'e günaydınlar. Agro servis. Sevgili dostlarım, Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozluköprü'de iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik uzman ve arıza tespiti, her türlü etbulü ve TPP sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor, tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatı yedek parçalar temin ediliyor sevgili dostlarım. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları Kozluköprü'de, Facebook'ta da Eray Feyiz Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Alo. Chico. Üşüyor musun sen de? Chico'da kış oldu mu, çok üşüyor. Çok üşüyor. İtalya'da dondu bu kızan. Dondu İtalya'da. Ne koyayım Chico?

Durun bakayım, okumadığım mesajlar var. Kemal Karadayı. Günaydın Gürkan abi. Rossi'ki kadar güzel olmaz o salata demiş Kemal Karadayı. Kıza kardeşim Rossi'ki kilo aldırıyor. Rossi'ki de mayonez dolu. Rossi'ki doskunu ya insana. Bu Türk Türk usulü olacak bu. Gürkan'ım günaydın. İyi programlar dilerim demiş Erkan Çavuşeli. Rossi'ki sen iyi. Günaydın. Erkan'ım günaydın. Yusuf İbrahim. Yusuf nasılsın be? Günaydın be Yusuf be. Günaydın be. Günaydın. Etinin farkını göster de. Camdan geçerken bana hediyecik bırak be Yusuf be. Miyar geliye geçiyor. Tak tak tak. Camı buraya kaçıyor. Yok. Hiç fayda yok. Hiç ayrı yok. Miyardan. Kalimera. Tam profesyonel bir dilenciyim. Uzmanım, doktorum bu konuda. Dağlara çıkıyor. Sarı çizgi var. Balkan yolunda Yusuf. Hangi Balkanlara çıkıyorsun? Hangi dağlara çıkıyorsun Yusuf? Çok esiye demiş. Hiç sorma. Hiç sorma. Oh günü benim. Oh günü benim kuşcağız. Oh günü. Bugün çok sakinsin. Yaşa. Hep böyle ol değil mi? Hiç yaramazlık yapma. Yaşa.

Hadi dobro utro. 5 dakikanız varsa bir iki şey bir şey söylemek isterim demiş Sezer. Canlı yayına mı çıkmak istiyorsun? İstiyorsun. Bridget'im canlı yayına çıkarayım seni 5 dakika.

mi? 6 kiloları verdin mi? Kaç? Ama sana iyi ki sakinsin dedim. Bak şimdi kaydı, bak stop recording diyor. No. Nereden de basıyorsun bu kopçalar hava kuşum be? İyi ki bir sakinsin dedim sana. Dur klavyeyi alayım sokayım. Şey adına. Heh, Allah'tan klavye de wireless de. Heh. Kaç cin ne yaparsan yap. Her yeri un gibi tün yaptı. Motto bu demiş. Ha bu motto bu Arap mı motto? Kimin mottosu bu? Galatasaray'ın mottosu mu?

Evet please, canlı yayına çıkmak isterim diye. Sezer, tamam çıkarayım seni. Onda bile Chico, fon müziği koyayım Chico'yu. Bak şimdi iyi ki buna sakinsin dedim. Bak şimdi bak. Bak şimdi ne zarar yapacağını düşünüyor bak.

Cem Salim. Günaydın abi, Bulgaristan'dan selamlar demiş. Günaydın. Sen bana ilk defa 25 Ağustos 2026'da yazmışsın. Bir daha da şimdi yazıyorsun. Yapma. Yapma. Kemal Bey. Don't touch. Yap baba. Yap. Kaç buraya, kaç.

Dedo, sen bir zamanlar ben kimseyi canlı yayına çıkarmam derdin diyor Gökhan. Ne zaman öyle bir şey dedim be? Sezer kimse mi be? He? Sen şimdi niye yalamalık yapıyorsun be? Allah'ım yarabbim sen ya. Aldın başına belayı demiş Sezer'le demiş Cüneyt kıskanıyorsun. Sen kıskanıyorsun. Sen kıskanıyorsun. Ben bunu hissediyorum. Osman dur çıkartalım bakalım. Sezer'i canlı yayına çıkartalım.

0: Gürkan. Instagram nerede Gürkan? Burada Gürkan. Kaç, kaç kuşum yapma. Reşik Estate, Exclusive, Barış 92. Burada bir araba açılıyor. Aç, çek bakayım, durun şimdi arabayı bakayım. Ne araba bu? Aa, Mercedes çıktı altından. Tamam. Barış 92 Mercedes almış. Böyle örtüler açmışlar, çarşaf atmışlar üstüne. Yurt dışına bak nasıl yapıyorlar arabaları. Efendim, ne çiko? Enderlandi çiko, çiko. Bridget'im nasılsın? Alo. Dur azıcık bakayım. Alo.
1: Alo.
0: Ha, şimdi geliyor. Şimdi geliyor sesin.
1: Dobro utro, tekrardan nasılsınız, iyisiniz inşallah?
0: Bomba gibiyiz. Havayı bir görsen. Ağaçlar yatıp yere yatıp kalkıyor ağaçlar.
1: Burada ağaçlar dimdik duruyor ama biraz eşek dondura güneş var ama donduruyu biraz açık.
0: Bizde o da yok.
1: Çok fazla vaktinizi almayacağım. Bak yarım çünkü neyse ben sözüme geleceğim. Efendim müsaadenizle. Dün programda şahsıma yönelik bir takım iddialar, bir takım yönetmeler oldu ve bir cevap hakkı doğduğunu düşündüğüm için dedim dün bir arayayım da bir cevap hakkımı kullanayım dedim, siz de müsaade görürseniz dedim.
0: Ne söyleyeceğine dikkat et, bak kayyum atarlar benim programa da. Aldığım haberlere göre Haşim'i kayyum olarak adayacaklarmış.
1: Teessüf ederim, ben bu yayında ne zaman ağzımı bozdum, ne zaman
0: Ağzını bozman gerekmez, aykırı konuşman yeter. Bak Halk TV'ye kayyum atandı, onu duydun mu, yeni haber?
1: Tam zaten o konulardan ilgili konuşacağım. Hani aykırı konuşmayacağım, hani gayet yandaş konuşacağım, bile olayım aykırı.
0: İyi olmuş atamışlar kayyum, apık sıpık konuşuyorlar, ne öyle? Değil mi? Çok iyi oldu, atasınlar kayyum.
1: Zaten bir iki tane muhalif kanalı vardı, onları da alacağız yakında zaten. Hani seçimlerde aynı Irak gibi Rusya gibi %99 oyla Putin kazandı. İyi kardeşim, hayır.
0: Alalım. Ben de senden tarafım. Ben hangi tarafım?
1: Neyse. Asıl konuma gelelim. Dün çok yoğun olduğum için pek hani cevap da veremedim. Bir şey de diyemedim. Arayıp demedim ama dün yayında Sayın Kiko Bey ya da Kiko Hanım, sevgili Sayın Cookie Birey diye Cookie. Bir arkadaş.
0: Tamam. Ha,
1: Cookie. Bir orada şey dedi, bu arkadaş dedi kendinden hep çok emin konuşuyor dedi. Biraz daha itici gibi bayağı dedi. Ben dedi. Niye öyle dedi o arkadaş? Ben dün bayağı ben çok içerledim. Çok alındım.
0: Çekemiyorlar. Kıskanıyorlar. Ondan öyle. Bu kadar basit.
1: Neden öyle dedi bayağı. Ben akşam mesela uyku uyuyamadım.
0: Fotinova'dan Köfteci Ömer abiyi biliyor musun? Fotinova neresi?
1: Fotinova çok Bulgarca duyuldu ama Fotinova'dan
0: Köfteci Ömer abi selamlar demiş. Bulgaristan'dan Cem Salim.
1: Fotinova. Kam 2 saniye matba bakam. Fotinova nerede kaldırmış? 2 second.
0: Fotinova. Bulgarya Fotinova.
1: Aynen. Radyo yayında ya Instagram'a açıp bak eller ya matba açıp bak eller, hani sesli bir formatta Fotinova. Evet. Neresiymiş bu Fotinova? Bu yolun üstü mü şecarım, bizim bildiğin aşağı Santi'ye giderken Kırcal'dan aşağı Fotinova.
0: Yakın yani.
1: Yolun üstü bildiği hani kenarda kalıyor böyle aşağı karşı gelirken. Ama biz normalde makaza taraftan geldiğimiz için bu tarafı pek kullanmadığımız için o yüzden pek kulağım aşina değil.
0: Sezer.
1: Yani efendim.
0: Laf açar da bu şey tarafları o kullanmadığınız yol yani İskeçe'ye doğru olan taraflar çok güzel ama Kırcalı'nın oraları valla yemyeşil, inekler kendi kendine doğada otluyor. Ben yeşili çok severim, yeşilin her tonunu görebiliyorsun orada, muhteşem yerler oralar.
1: Çok ilginçti. Akşam adaşınızla birlikte iki hoş sohbet yaptık. Biz de evde hani Gürkan geldi kendisi. Ondan akşam böyle laf lafa açtı da tam o taraflardan konu açıldı. Biz normalde o taraftan çok gitmeyiz de. Ondan geçen arkadaşlarla beraber toplanmışlar. Oraya aşağı gitmişler Yunan'a, Komotini tarafa bir yere. Orada bir tane restoran adı da verdi. Şimdi tam hatırlayamayacağım. Çok iyi balık yaptılar dedi ama hatırlamıyorum. Neyse o tarafta diye.
0: Kapsül olmasın.
1: Vallahi onu bir sormam lazım. Onu soracağım. Tekrar bunu şey yaparız. Dedi be çocuk dedi. Hani yaz günü oluyor olay. Zaten hani Ağustos'un sonlarında bir şey. Hani Golf 4. Hani klima Allah versin. Zaten yok. Cam maddik camla aşağı daha inik. Köylerin içinden geçiyoruz diye arkadaşlarla diye. Onlar arkada muhabbet yapıyor diye biz yavaş yavaş gidiyoruz diye ben diye böyle bir Türkçe bir yerden konuşmalığa geliydi. Dinledim diye. Hani her tarafta insanlar Türkçe konuşuyor diye. Ondan sonra bir iki mezarlık yandan geçti diye bütün isimler diye hepsi Türkçe diye. Çok şaşırmış. Dedim ya bro onlar dedim. Aşağı yukarı biz hep aynı topraktayız dedim. Hani biz ne yapıp o kadar hani bizim eğri de.
0: Yani bilmez miymiş bizim burada Türklerin yoğun olduğunu, Gümüşhane'de özellikle?
1: Bak biz hep hani özellikle gençler adına konuşacağım. Şimdi ta ya şeyle bilgili abilerimiz, ablalarımız belki bilendir de gençler bunu pek farkında değil gerçekten. Çünkü dediğim gibi hepimiz makaza taraftan gittiğimiz için normalde aşağı Yunan'a o taraftan fazla geçen yok. Geçse de duran yok. Hani bildiğin orada ben bir kere geçtim yani oradan. Hatırladım sadece bir kere arabalar geçtim. Onda da hani o köylerin içine attı. Benim bildiğim bile cami mami vardı. Aynı bizim hani bizim Bulgaristan'ın köylerinden hiçbir fark yoktu. Şarpalı, yaşmaklı ablalar, koturlu abiler vardı etrafta. Dedim aynı bizim o taraflara benziyor. Gerçekten hani Türkçe konuşuyorlarmış. Hani şaşırdık.
0: Tabii zaten Gümüşhane'deki Türklerin çoğu Bulgaristan göçmeni. Yani eskiden oradan göçmüşler. Yani Mastanlı diye mahalle bile var Gümüşhane'de yani. Düşünebiliyor musun?
1: Ben geçen bir tane öyle 1800'lerden bir Osmanlı haritası çıktı önüme Instagram'da. Orada bakıyorum Edirne viyaleti, Komotini viyaleti falan filan. Böyle Osmanlı'nın bizim o taraflardaki vilayetlerine bakıyorum. Bizim şehir Kırcaali, benim asıl dudim ya bu arada Eğridere, Kırcaali'ye yarım saat ötede. Hı-hı. Hani biraz daha aşağıda sizin tarafa doğru gelirken Eğridere. Bildiğin hani Komotini vilayeti diye geçiyor. Hepsi hani bildiğin hepsi zaten 1800'lerde aynı tarafmış. Yani o yüzden şaşırmamak lazım. Herkesin Türkçe konuşup herkesin Türk olmasına.
0: Aynen. Toprağımızsınız siz de bizim. Siz aynı toprağın insanlarıyız. Bir de şey var. Çoğu gençler bilmiyor. Ben onu çok hayret ediyorum. Bir de Rumeli'nin sesi var. Sen biliyor musun? Rumeli Türklerini söyleyen bir agamız var bizim. Onun eşi
1: Arif
0: Aga mı?
1: He? Arif Aga mı?
0: Arif Aga değil. Arif Aga rahmetli oldu ya.
1: Rumeli'nin sesi de ne Rumeli'nin sesi? Kanal vardı. Rumeli TV. Onun resmi acaba?
0: Hayır. Rumeli Türkleri söyleyen bir abimiz var. Hayatta TRT sanatçısı halen de. Faal yani. Hatta geçen akşam biz geçen de yani 5-6 ay önce bir öğrenci yapmıştık. O da oradaydık. Bizi kırmadı. Ben gittim dedim. Abi dedim bizi kırma, bize bir türkü söyleyebilir misin dedim. Tamam seni kırmayacağım dedi. Çok da güzel bir türkü söyledi. Manastırın ortasında var bir ha. Manastır önemli. Evet. Rüstem Avcı.
1: Valla o da benim ayıp olsun. Hiç duymadım ama bakacağım, araştıracağım. Hiç
0: ama senin büyük ayıbın yani Rüstem amcayı bilmemek. Rüstem Aga'yı bilmemek.
1: Şimdi ben burada gençleri temsilen konuşup da hani söyleyersem kaç tane genç bile Rüstem Avcı abimizi hani bu zamanda çok böyle dinleyen şeyler kalmadı diyorum. Dinlenmeye diyorum. Hani bunu kötü bir şey diye demiyorum. Bile bir kültür kalmadı kültür.
0: Ama
1: hani
0: işte,
1: bu neden sebep oldu? Bunu hani araştırırız, irdeleriz.
0: Kıytırık, abuk subuk şeyler dinliyorsunuz. Tebu Çikola Mikola gibi. Haytırılanda Çiko, Haytırılan Maymika diye. Ondan sonra ama Bak şimdi ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ben şuna inanıyorum. Radyolarda radyo programcılarının, yayın yapanların gençlere bunu sevdirmesi için arada sırada böyle şarkıları, böyle türküleri çaldırması gerekiyor. Çünkü o gençler orta yaşa geldiklerinde, yaş almaya başladıklarında o vıtırık vıtırık şarkıları bırakıp bizim türklerimize, şarkılarımıza sahip çıkacaktır. Hep böyle olmuştur. O yüzden bizim görevlerimizden bir tanesi de bu türküleri dinletmek ve yaşatmak olmalı. Sen şimdi telefonu kapatınca ben sana Rüstem Avcı dinleteceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Manastır neden önemli peki?
1: Manastır neden önemli? Herhalde zamanında bir toplaşma yermiş. Herhalde gençlerin görüştüğü yermiştir. Herhalde. Ya da bu manastır diye kasaba mı vardı, köy mü vardı
0: Allah
1: acaba?
0: Allah seni gençlerin manastır.
1: Herhalde gençlerin görüştüğü yermiştir. Herhalde. Ya da bu manastır diye kasaba mı vardı, köy mü vardı
0: Allah
1: acaba?
0: Allah seni

0: okul duruyor, gidip gezebiliyorsun, görebiliyorsun oraları. O yüzden bak, Manastır çok güzeldi ve o topraklar çok güzel. Ohri harikadır, mutlaka Ohri'ye gitmen gerekir mesela.
1: Ohri'de çok duyduk, hani gölü var meşhur. Orası değil mi Ohri?
0: Ohri, o gölün doğduğu yere gideceksin. Cennet, cennet Bridget'im, cennet vallahi.
1: Bu Atatürk'ün ilk aşık oldu dediğimiz bu Sofyalı abladan önce mi, yoksa Sofyalı ablayın ta kendisi mi acaba?
0: Sofyalı abla çok daha sonra canım. Bu daha kızanken, ortaokulda kızan bu da. Daha yeni yeni kafa kaçıyor. Yeni yeni yani.
1: Hani o da bunları da gençler kendisi gidip araştırması, okuması lazım. Hani açıp hani gel oku diyeyim var da, hani her şeyi de aklına tutamayasın. Bir de sistematik bizde hani böyle Türkiye tarihini pek bile okutmadıkları için, hani o yüzden evet, genel geçer biliyoruz. Her şeyi bile şeyinden bilmiyoruz. Mesela o manastır hani bir şehir adı diye, bir şey adı diye böyle bak kafamda bir ziller çaldı ama hani Atatürk'ten bağlantı vallahi.
0: Ben sana manastırın ortasındaki havuzu anlatacağım. Hıdır'a da soracağım, o hikayeyi biliyor mu diye bakalım Hıdır. Hıdır nerelisin dersen oralı oluyor ve manastırlı olacak.
1: Hıdır zaten hayran gönüllü bayağı. Hıdır,
0: Hıdır yalar döner. Her tarafa dönüyor benim gibi. Ben de öyleyim. Rüzgar nereden eserse, nereden daha çok güzel böyle serinletirse, para gelirse o tarafa dönüyor.
1: çok iyi politikacı olur Hıdır'dan. Çok iyi politikacı.
0: Aynen.
1: Şakasını yap her zaman 20-30 yıl sonra yapay zekalar yönetmesi bizi de böyle parti halinde şaşıracağız. Şaşırmayacağız.
0: Evet, inşallah öyle
1: olacak. Yapay zeka demişken son bir yapay zeka ile ilgili bir şey daha geçen bir şeyler baktım da o çok ilginçime gitti. Bu hani Avustralya devletine girmişler de orada saldırı düzenlemiş. ChatGPT falan filan. Evet. Ondan önce olduğunu bir tane asıl Hugging Face diye bir tane Alman firmasının sitesini kökertmişlerdi. ChatGPT o olay ne olmuş diye öyle bir tane video yapmışlardı, onu izledim. Hani kanım dondu diyebilirim, böyle yok bile bir şey. Evet. Hani bu bildiğin bu yapay zekaları botla, bot dediğimiz bile küçük yapay zekacıkla bunlar hepsini ayrı ayrı odalara kapamışlar. Bir tane de böyle bir ödül sistemi gibi bir şey vermişler bunlara. Bunlara verirler birkaç tane böyle soru ama bir iki tanesi çözülmesi imkansız soruları çözdükçe puan toplayırlar. Ondan sonra bunlardan bir tanesi bile aklına geli öbürünlere sormak aklına geli aralarında komünikasyon yapmaya başlayırlar. Ondan sonra kendi mail sistemini kurmaya başlayırlar. Ondan sonra aralarında bir tane lider seçerler. Aralarında gruplar ayırırlar. Böyle task force kurarlar aralarında. Sen bunu yapacaksın. Sen şunu yapacaksın. Bu puanları ne toplayabiliriz? Hani puanları ne fake edebiliriz? Hani aralarında böyle tartışırlar şeyinde.
0: Kapandı, ben kapamadım. Sezer arama kalitesi nasıldı diyor. Berbattı arama kalitesi. Ben hemen seni tekrar arayayım. Tekrar arıyorum. Katıl diyor. Ne katılı?
1: O sistemi kırarla bildiğin internete sizlerle internette araştırma yaparla o puanlama sistemini anlamak için o Alman firmasının sitesine girerle siteyi çökertirler, oradan bilgi çalıp yeniden geri dönüp o şeyi sistemi düzeltmeye uğraşırlar. Bunların olduğunu de bir iki hafta sonra haber oluyor.
0: Bu gerçekten hani, tüyler ürpertici bir şey değil mi? Hakikaten öyle.
1: Bu sadece bildiğimiz ufak bir olay, şu anda bilmediğimiz hani hangi sistemlerden hap gezerler Allah bilir.
0: En son Almanya'da olanı da söyleyelim, ondan sonra çok fazla zamanım yok benim, keşke olsa da konuşabilsek. Almanya'da da şey oluyor, büyük ihtimalle yapay zeka saldırısı haberlerde de bültenlerde geçti dün akşam itibariyle zannediyorum. Buzdolaplarına saldırıyorlar ve buzdolaplar ısılarını 50-60 derecelere çıkartıyorlar. Bütün ürünler milyonlarca dolar, milyonlarca euro zarar var. Düşünebiliyor musun yani? Ya,
1: milyonlarca bütün yemekle gitti diyorlar ya. Onu akşam ben de gördüm. Abi hani bildiğin, çünkü yapay zekaya şey yaptırabilirler. Şu anda hani bütün her şey artık otomatik sistem, hani yazılım. Her şey artık, her şeyin içinde yazılım var. Yapay zekaya komutu verirsin, herhangi bir şeyin yazılımını sen geri çıkarabilir. Ondan sonra sen o yazılıma tık diye sızabilirsin.
0: Aynen öyle.
1: Hani her şeyin böyle yazılımını çıkarabildiğin bir dünyada hani sen bakan da paranı da tık diye bir kere de

0: fırlayabilir. Sen havada uçtuğun uçağa tık diye bir kere de sistemlerini kapatabilir. Sen hastanede şeye bağlısın, makineye bağlısın, diyalize bağlısın. Tık sen makineni kapayabilir. Tık bir kere de böyle bütün elektrik santrallerini böyle çıt diye böyle bir kere de her şeyi kesebilirler.
1: O yüzden ben paralarımı evde benim boyumdan yüksek bir kasa var. Orada saklıyorum. Yapay zeka mapay zeka sızamaz. Tek problem kapısını açınca lapır lapır dökülüyor paralar. Çok para olduğu için itekleyerek tepikleyerek ayağımla falan tekrar kapatıyorum. Tek problemim o, çok büyük bir sorun. Bakalım o sorunu nasıl, bir kasa daha alsam diye düşünüyorum. Bir kasa daha alacağım galiba. Olmuyor böyle.
0: Of, Allah'ım tövbe, dertlemezsin sana ya, ne diyeyim, zor hayat aslında be. Hani o paralar hepsini ikide bir büküleceğim, toplayacağım, ben belim de ağrıyor, bekle toplayamayacağım. Zor o şuna ya.
1: Halimoğlu da diyor ki benim dedemin annesi Kırcalı'dan, akraba çıkacağız diyor. Sezer'le diyor.
0: Hani her Kırcalı da akraba çıkamaz bence, ama hani sonra bir şey dedin engere, bak güzelle hani şey değiller, bu çok bilmiş, bu itici kızan diyorlar. Çok üzüldüm ben sonra. Ben demesin de öyle. Ben kimsenin şahsı hakkında hiçbir ne yorum yaptım ne bir şey. Benim şahsım hakkında neden yorum yapıldı ben anlayamadım. Üzüldüm.
1: Aman işte ya, benim bana da bir sürü yorum yapıyorlar. Boş teneki, zeytinyağı tenekisin diyorlar, manyaksın diyorlar. Neler tane neler Zeki Ören'sin diyor, onu diyor. Boş ver. Aman. Yani konuşmasalar kötü aslında, konuşulduğun zaman demek ki güzel bir şeyler yapıyorsundur. Demek ki seviliyorsun demek, başkaları tarafından konuşulduğun zaman çoğunluk tarafından ya, seviliyorsun demektir o.
0: Şimdi affınıza sığınarak en itici, neyse bayağı, neyse çok konuşmayacağım sonra.
1: Gürkan Bey, Türkiye'li YouTuber'ı kabul etmediniz. Bu Sezer'de ne var da kabul ediyorsunuz demiş. Evet, Türkiye'li bir YouTuber, bir maymun, makak maymunu beni aradı. İyi ki de kabul etmemişim. Daha sonra da makak maymunu olduğunu anladım. Kabul etmedim, dedim ki programa gelmek istedi. Kusura bakma dedim. Ben dedim ama çok anlattım ona kibar bir şekilde. Sponsorlarım var dedim. Seni yayına kabul edemeyeceğim dedim. Bu kadar da açık konuştum. Bu bana kesmiş bir gitmiş, benim düşmanlarımla birlikte olmuş. Oradan bana laf atıyorlar. Diyorlar ki bazıları gibi değil bilmem ne abimiz. İşte radyocu böyle olur. Makak maymunu dedim ben de ona. Makak ah ah diye gitmiş oraya, iki maymun bir araya gelmiş. Ya Kanadalı çık öyle yazıyordu, bakayım sildim ben mesajı, IP'sine bakacaktım nereden yazıyor diye. Gerçekten de Kanada'dan yazıyor. Evet.
0: Acaba bizim o taraflardan bir YouTuber mu bu acaba?
1: Bu Avrupa'da, Almanya'da mı nerede kalıyor? Bu YouTuber televizyon kanallarında falan, bir televizyonda da çıkıyordu. Şimdi televizyon kanallarında çıktığını iddia ediyor ama ben şikayet edip öyle de mahkemeye falan verebilirdim onu. Hiçbir kanal televizyon kanalında çıkmıyor. TV8'deyim diyor, bilmem neredeyim diyor. Fasafiso. Eskiden bir ara çıkmıştı, sonra vurdular kıçana tekmeyi.
0: Çok meraklı, hani yayında söyleyemezsek ben bunu bir mesaj gibi atsam, çok meraklıydım kimmiş bu arkadaş diye.
1: Vallahi dinleyicilerimiz hatırlıyorsa adını söylesin, ben adını şu anda unuttum, sana gönderirim kim olduğunu söylerim.
0: Evet, ne istemiş YouTuber arkadaş, yayına çıkacakmış, konuşacakmış.
1: Yayına çıkacakmış, konuşacakmış, bir yeni şarkımı ne yapmış onu tanıtacakmış, bilmem ne yapacakmış. Öyle ya, yani.
0: Şu an mı çıkıyorsun lan? Tövbe tövbe, ağzımı bozduracaklar be, şarkıdan çıkmış.
1: Ya neydi o, Çeko yollarda? Ha, Çeko yollarda. Çeko.
0: Çeko.
1: Çeko'dur. Çeko mu yollarda? Çeko mu yollarda? Öyle bir şeydi ben. Çeko mu yollarda? Çeko yolda mı? Yolda mı kaldı? Yolda mı koydu? Öyle bir şarkı var mı?
0: Uyan. Çeko. Çeko yollarda yazacağım. Evet. Google'da çıkacak mı bir şey?
1: Ben de yazıyorum. Çünkü Instagram
0: Çeko yollarda.
1: Instagram'da da var ama Çeko yazıyor benim klavye. Çe yazmıyor. Her neyse. Böyle işte sevgiler gönderiyoruz.
0: 30 tane takip.
1: 30 takip.
0: 30 tane takip. 36 tane takipçisi var. Sen bu koca YouTuber'ı ne yapamadın yayına canım?
1: Ya. Ayıp ayıp. Değil mi yani, o kadar takipçisi olan insanı? Nasıl yayını almayız?
0: Bu aynı kişi mi acaba? Motor koşka vurmuş. Şey vurmuş. Palatka'nın Türkçesini. Bana
1: Instagram profilini gönderir misiniz onu, Gökhan? Instagram profilini göndersene bana Gökhan. Keko değil, Çeko mu? Çeko. Neyse.
0: YouTube'da 36 tane subscriber'ı var. 5 tane de videosu var. Leus TR. LS2 kas kutu açılımı. GoPro 11 için aldım.
1: Hayır hayır, o değil, o değil. Yanlış yerdesin. Çeko yollarda.
0: Çeko dediysem var, Çeko ya işte baya.
1: Ha Tebu, bak Çeko yollarda Gökhan Özen konseri demiş. Çeko yollarda tanıtım. Çeko yollarda Kanal T 18.5 2013. Ya çok uzun, senin daha yokken, sen daha yeni bebekken, altını değiştirirlerken, bezlerlerken o program yapıyordu bir kanalda. Sonra şimdi öyle kakalak gibi kalmış işte. Çeko yollarda Robert Hattem'e bak, Robert Hattem'in gençliği var burada. Çeko yollarda Kanal T. Kanal T diye bir kanal mı vardı ya? Kanal T. Evet, her neyse. Biz başkasının dedikosunu yapmayalım. Çeko. Onlar yap. He.
0: Çeko ile Hamide yazıyor, o mu?
1: Ha ama Sezer. Çeko yaz. Çeko yazma.
0: Tamam, sorry,
1: Çeko yollarda yaz.
0: Tamam, YouTube'a tamam, çıktı.
1: Kel kafalı bir artilim.
0: Çıktı. Pakistan demeyiz ya arkadaşım, biraz da mı?
1: Ben de çirkinim ama o bende de çirkin. Hiç olmazsa benim kafam geldi.
0: Allah, hiç hayatımda ne görmüşüm, ne duymuşum. Yapay zeka lan, saçma sapan bir videolar yaptırmış orada kendine zaten.
1: Her neyse. Şimdi Enis yollamış. Gümüşün komu. Enis'e de gitmiş küçükken. Kanal T'ye bak, Enis'ten de röportaj yapmış. Daha Enis küçücük. Bak. Daha göbeği büyümemiş Enis'in. Bak, bu arada sen de böyle yemeye devam edersen Enis gibi olacaksın, söyleyeyim. Bak, Enis de küçükken senin gibiymiş. Şimdi Enis'i hiç görme. Sen şimdi bizim aileye katıldın ya, herkesi tanıman gerekir. Enis Şerif. Böyle sumo güreşçisi gibi sürücü kursu hocası. Ali Molla. Boylu poslu. Bir de zengin. Altın zengin. Yani sen yavaş yavaş bütün dinleyicileri tanıyacaksın, bizim aileye şimdi girdin, sen hepsini tanıyacaksın.
0: Vallahi seni pek sokacaklar benim buralara gibi duruyor ama hayırlısı.
1: Sokarlar hep öyle oluyor, ilk baştan yadırgıyorlar, sonra alacağız seni aramıza.
0: Şimdi sokarlar deyince de bir ürkmedik değil ama hadi.
1: Evet Arzucuğum, o.
0: Neyse.
1: O gönderdiğin, evet. Evet, o link. Sezer, çok teşekkür ediyorum. Programa renk kattın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Daha
0: ben
1: konuşacağımız çok şeyler var. Daha gidecek çok yol var. Yeter ki bizlerle birlikte ol. Ben Rüstem Avcı'yı tanıtma adına sana Rüstem Avcı'dan bir şarkı gönderiyorum. Rüstem Avcı nasıl önemlidir? Rüstem Avcı Bulgaristanlıdır. Eşi Yunanistanlı ve Türkçe, o Türklerimize çok büyük katkısı vardır. Bir sürü derlemesi, bir sürü türküsü var. Hatta sen Rüstem Avcı'nın olduğunu bilmediğin halde dinledin. Duyduğun türküleri de vardır. Manastırın ortasında var bir havuz, onlardan bir tanesi. Görüşmek üzere. Türküyü güzel dinle.
0: Can kulağıyla dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Devam.

0: da ha dur ama Hıdır'a da soralım. Ondan sonra da sponsor falan tanıtacağız. Hıdır'ım çok güzel bir hikaye var. Mustafa Kemal Atatürk Manastır'da askeri okula giriyor. Ortaokul yılları. Daha çocuk yaşta diyebiliriz ve orada böyle bir aşk hikayesi yaşanıyor. Küçük Mustafa ile bir yabancı uyruklu yabancı bir kız var. Ben de tam ismini hatırlamıyorum. Manastır'da yaşanan bir hikaye. Sen bunu mutlaka bilirsin. Bize bir anlat bakalım.
1: Tamam, bir bakayım. Şimdi radyo diliyle söyleyeyim ki Hıdır'ın devreleri bu sefer doğruya yakın. Ama efsaneyle tarihi ayıralım. Tamam, buldum. Adı Eleni Karinte. Sevgili Radyo City 107.6 dinleyicileri, gelin sizi 130 yıl öncesine Balkanların güzel şehri Manastır'a götüreyim. Yıl 1896. 15 yaşında geleceğe umutla bakan genç bir askeri öğrenci Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde okuyor. Bir gün kentin ünlü Şirok sokağından geçerken bir evin balkonunda genç bir kız görüyor. Adı Eleni Karinte. Ulah kökenli Hristiyan bir ailenin kızı. Rivayete göre birbirlerine aşık oluyorlar. Ama Eleni'nin ailesi, özellikle babası, kızlarının bir Türk genciyle görüşmesini istemiyor. Eleni evden uzaklaştırılıyor, bugünkü Yunanistan sınırları içindeki Florina'ya gönderiliyor. Mustafa Kemal ise eğitimine devam ediyor, yolları ayrılıyor. Hikayenin en hüzünlü kısmı yıllar sonra Eleni'nin yazdığı mektup. Gençlik aşkını unutamadığını, yıllarca beklediğini anlatıyor. O mektubun bir örneği bugün Manastır'daki Atatürk Ana Odası'nda sergileniyor. Ancak kesin tarihi belge sayılmadığını da söyleyelim. Kısacası belgeler sınırlı olsa da bu hikaye Balkanların Romeo ve Juliet'i diye anlatıla gelmiş.
0: Vay vay, ne diyorsun? Güzel hikaye, çok güzel hikaye. Çok da güzel anlattın. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ ol Gürkan.
0: Ya ilk aşklar hep hiç unutulmaz. İlk aşklar unutulmaz. Mustafa Kemal'in ilk aşkı Eleni. Hızır'ın babasını, Eleni'nin babasını sen ya. Ya. Günaydın, ne oluyor burada, açtım yayını gene misafir var demiş Periköse. Sezen şikayet ediyor, beni niye aranızda kabul etmiyorsunuz diyor. Kabul edin bu kızanı. Radyo City ailesine. Okuma canlıda canlıydı. Evet. Evet, en son ya sormuşsun ya, evet. Sana evlenme mi teklif etmişti? Allah bilir. Çık onu oğlu ya ben. Seni engellemiştir. Ne bulacağım? Ben de bulamadım. Bizi engellemiş Gökhan. Ondan bulamayız. Manastır'ın siyasi atmosferi o dönemde Manastır Balkanlardaki çalkantıların, isyanların ve farklı etnik yapıların odağında bir şehirdi. Tarihi okumadım ama tarihi çok iyi biliyorum demiş Şakir Hüseyinoğlu. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tarihi okumadan tarihi nasıl çok iyi biliyorsun?

0: boğazım gıcıklandı.
1: Dime toka kızları hepsi de seçme.
0: Biz çalan... Gökhan bizi engellemiş, ondan göremiyoruz. Anladın mı kardeşim? Çekmiş basmış bizi engeli. Bu hava çok esti bu gece Gürkan. Benim bahçede bir elma ağacım vardı. Onu devirmiş kökünden. Ne zaman duracak bu rüzgar diyor Perihan. Çok esiyor Perihan'ım.

ve gümüşçilerin %90'ının 95'inin bildiği türkü Rodop Dağları ve Pakizem. Onu da dinletelim Rüstem Avcı'dan. Sodar oynarız. Kalfa Pastanesi'ne sevgiler saygılar. Çok yoğun döneme okudum ama mesajı. Çok geçmiş olsun. Rüzgarın dışında bugünlerde sevgili dostlarım bir virüs var, bir grip virüsü var. Bayağı da zor atlatıyor. Çocukları, büyükleri, herkesi etkiliyor. Virüslerin tedavisi yoktur biliyorsunuz. Virüslerin tedavisi bol sıvı alacaksınız. Dinleneceksiniz. Böyle geçer. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Dinliyorsunuz beni. Yazmak yerine cevap veriyorum. Çünkü çok yoğun. Rahim Remo göndermiş. Evet, bu maymun. Öteki maymunu da yanına almışlar. Bana saldırıyorlar. Yazık. Yazık, ne yapacağım? Dörtlü toplantı ne zaman bitecek Gürkan abi demiş Cüneyt Hasan. Günaydın Gürkan abi, programlar. Bu türküyü kendime armağan ediyorum. Bu sabah manastırı demiş. Berna o manastırdan sonra bu manastır geliyor. Yaşa Berna, yaşa. Berna Deli Ömer Enis'in eşi. Gördüm Ali, gördüm. Kusacağım geldi Ali. Kusacağım geldi. Tamam anladım, seni engellemiş ama beni niye engellemiş onu anlamadım diyor Gökhan Karahali. Meres maymun yazdın ha yorum altına. Maymun yazmışsın onları.

Bir de alan çayırlarında koyun güdelim. Sonra Safiye'ye karyola dar gelsin. Ondan sonra değiştirelim, olur mu? Sonra Safiye'nin hikayesini de anlatacağım. Sezer dinle. Naylon çorap niye istiyormuş bu Safiye? Güzelim Pakizem. Kalfa Pastanesi'ne sevgiler saygılar. Kolay gelsin. Kalfa Pastanesi. Profiterolünü gidin deneyin. Ahmet, o taraflara yolun düşmeyen bak arkadaşım. Bak Ahmet bu işi biliyor. Magiras yemekle ilgileniyor. Selanik'te beni şuraya da götürdü Ahmet. Muhteşem bir lezzet. Profiterolü de ve ekleriyle ünlüymüş. Zaten birkaç çeşit var ama profiterolüne istediğiniz kremayı koydurabiliyorsunuz. Yani o klasik profiterol kremasının dışında biz beyaz çikolata seçtik. Bir tane başka bir şey daha. Ahmet sen seç dedim, ben bilmiyorum dedim. Bir de profiteroller 3 top geliyor. 3 top içi dolgulu. Dolgusu Madagaskar vanilyasıyla yapılıyormuş. Gerçekten de muhteşem bir şeydi. Dün eklerini denedim. Ekler de muhteşemdi. Ama Ahmet dedi Kalfa Pastanesi'ninki kadar var mı dedi. Dedim Kalfa Pastanesi'nin şeyiyle bunu kıyaslayamazsın. Çünkü şöyle bir şey. Kalfa Pastanesi profiterol yapıyor. Bu da profiterol yapıyor ama yani çok değişik sosları var. Yani üzerine dökülen soslar çok değişik lezzetlerde ve muhteşem. Yani hakikaten muhteşem yani. Pastane sahipleri de Şurayali bilirler belki çoğuları. Çoğu Selanik'e gittiğinizde Şurayali gidin. Görün bakalım nasıl yapıyorlar bunu. Hakikaten muhteşem bir şey yapmışlar. Ekleri denedim. Ekler resmen boğazınızdan akıp gidiyor. Bak iki günde 2 kilo aldım yani. Vallahi billahi yani. Bir de terkenizin çöreğinden aldık. İçi kestane dolgulu. Ondan da denedim. Ondan dene, bundan dene. Şundan dene. Kafa pastasının okullarından dene. Şimdi bugün sıkı diyete girdim. Elif de beni dinlemiyor. İyi bugün. Güzel işimiz. Günaydın demiş Fikret abi. Günaydınlar Fikret abi. Günaydınlar. Hoş geldin. Hoş geldin programa. Hoş geldin. Hadi alan çayınlarında koyun da gülelim. Kuru kahveci Hacı'ya çok teşekkür ederim. Kuru kahvenin ismi Hacı. Hacı ne zaman bitiyor? Fikret abi hazır dinliyorken. Kuru kahveci Hacı, yılların tecrübesi değişmeyen lezzet. İkramlıklar, kuru yemişler, kadyokalar, kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, lahana 14 gümücünedir. Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiyon'un sağ karşı köşesinde kuru kahveci Hacı var sevgili dostlar. Meşhur abla günaydın. Abla Müşir ablacığım, senin kızda ne maharetler varmış, beni bile şaşırttı. Senin kız 5000 kilo odunu tek başına taşımış içeri kuruntuya da depoya da, bir de ne yapmış biliyor musun, onları inci gibi dizmiş. Vallahi billahi inci gibi dizmiş onları. Şok oldum. Çeko Pitikan demiş. Pitikan demiş İlkan. Pitikan. Ne olmuş, ne olmuş İsmet? Ne olmuş, saat 10'u 1 geçe yazdım.

0: kızımın yolda.
1: Kızım yapar demiş Meşri abla ama ben de ona Selanik'te makaron getirdim, parayı harcamadım. Bir tanesi bir 30 makaronları. Baba bir makaron bir 30 olur mu? Terkenli'de. Dedim posoyu ki dedim tuvalet o makaron. En avru en atriyanda dedi kız. Vallahi 1.30 bir makaron. Ağzına attığında ben 5 tane birden atarım ağzıma. Bülent Ersoy'un ağzı gibi benim ağzım büyük zaten. Orada 5 tane birden sığar benim ağzıma. Zorlarsam sincapların ağzı gibi 10 tane bile sığar.

0: boş.
1: Sakın dışarı çıkma, dışarısı çok fena. Vallahi insanın üstünde başında bir şey kalmıyor. Rüzgar yırtıp atıyor diyor İsmet. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım işte? Ne yapalım? Havalar nasıl olursa olsun önemli olan bizim havamızın iyi olması. Çok fena rüzgar çıktı bu arada hakikaten. Pop pop pop pop pop pop pop pop. Dur bakalım kameradan bakalım bizim orta kapı açıldı mı? Osman gel kuşum gel. Gel. Gel koşacağız. Nereye gitti bu Osman? Ondan sonra şimdi naylon çok değerliymiş önceden. İlk çıktığı zaman naylonu sadece gel Osman'ım gel. Korktun mu rüzgardan? Naylon ilk çıktığı zamanlarda sadece zenginler giyebiliyormuş, alabiliyormuş. Çok çok pahalıymış. Naylon daha sonra üretimi kolaylaşmış, yaygınlaşmış ve bakmışlar ki sağlığa zararlı. Yani bunu giydiğinizde deriniz nefes almıyor. Bir sürü zararı var. Terliyorsunuz, pişik oluyor oranızda buranızda. Ve naylon çorap ilk çıktığında çok çok pahalıymış. Şimdi Safiye sormuş Osman Aga. Osman Aga akşam olunca gelirim yatarım karyolu da ama naylon çorap isterim dermiş be. Tamam be Safiye'cim alacağız da bekle sabah olsun. Hayır dermiş Safiye illa şimdi isterim. Öğleden sonra ta köye inecek eşekten Osman Aga. Dükkanlar kapanmadan çorap alacak tekrar eşekten köye çıkacak. Hayır dermiş katiyen olmaz çorap isterim şimdi isterim. Öyle bura bile yok. Yok. Kadınların inadını, isteklerini bilirsiniz. Bitmek zaten, bitmez zaten. Ne yapsın Osman Aga? Bilmiş eşya. Deh deh düldü. Ya Allah gitmiş çarşıda almış bir çift. Bütün parasını, paracığını birikmiş, parasını vermiş. Naylon çorap almış, Safiye'ye gelmiş. Giymiş Safiye yatmış çoraplarda. Oradan ötesi ne olmuş bilmiyorum. Bırak dalgayı. Götür ki beni Dikilitaş'a pirzola payda giyme. Anlatalım yakından demiş Alimoğlu. Niye pirzola payda giyme? Niye Dikilitaş'a gideceğiz? Onu anlayamadım yalnız. Dikilitaş'ta değişimiz var bu kadar da kışta. He? Sor şoförüme. Şoförüm gelirse gelirim ben de. Arabayı kim kullanacak? Ben Ahmet'i niye yanıma aldım? Arabayı kullansın diye. Vay Selanik'te trafik acayip. Anacığım hiç vallahi billahi yayalara da acımıyorlar. Yayarken de efendim Selanik'te çok dikkatli olun. Vallahi billahi sanki İstanbul trafiğinden daha manyakça kullanıyorlar arabaları. Bırak sen delilerini ya. Bırak sen delilerini bırak. Bırak bir tanesi lak diye ters terişten lüp diye önümüze geçti ters taraftan bırak. Ahmet o lak diye Ahmet frene bastı da durdu araba bırak. Hiç. At sen ya.

trafiği gerçekten çok nafile abi. İnsanlar yemiş kafayı artık diyor Ahmet. Ya hayır, yürürken de rahat yürüyemiyorsun. Yani şeyde az kalsın Ahmet'e patinliler şey yapanlar çarpacaktı. Bisiklet yolu var. Yani diğer yoldan insan kalabalık yürüyemiyor. Bisiklet yoluna karşıdan karşıya geçmeye kalkarken arabalara mı dikkat edesin? Patinle gelenlere mi? Elektrikli bisikletle gelenlere mi? Orada yani gözünüzün dört açık olması lazım. Vallahi billahi yani o Volvo'yu o Velmar'ın olduğu yerde tam böyle yolun kenarından geçmeniz lazım. Velmar'a girmeniz için yok. Ya arabayı bıraktık yürüyerek yürüyemiyorsunuz. Arabalar vızıl vızıl. Yani bir saygı yok, bir şey yok. Hakikaten yok yani. Çok garip bir ortam. Ya bir keşmekeş yani. Ha ben İstanbul'da yıllarca yaşadım. İstanbul'da da çok keşmekeş ama ya bu Selanik'te olan olay bambaşka bir şey. Allah bambaşka bir şey. Allah yemiş kafayı Ahmet'in deyimiyle. Tam bozmuş kafayı insanlar. Ben olacağım o günlük şoför demiş Alimoğlu'na. Ama neden dikili taşa gideceğiz? ne işimiz var bu kadar da kışta dikili taşta? Günaydın Gürkan kardeş, geliyorum güzel Gümüşhane'me 2 veya 3 günlüğüne. Daha fazla kazdı kalmak isterdim ama ne yazık ki avukatıma bir talimat vermem lazım. Selam, iyi yayınlar kardeş demiş İrfan abi. Hoş geldin İrfan abi. Hoş geldin İrfan abi, gel. Yalnız bir şeyleri yapmazdan önce iyi düşünün. Bir masaya yatırın, iyice düşünün. Ondan sonra karar verin derim ben. Başkasına da karışmayız gerisine. Çok soğuk, çok soğuk. Dışarıda insan hiçbir şey kalmıyor. Radyo anteni ip bağla. İsmet ip bağla. İp bağla, lazım olursa çekersin. Tamam mı? Ah be İsmet'im, çok da çelimsiz cılımsızsın sen. Ondan öyle çok üşüyorsun. Senin de vallahi bir dakika 50 kilo var mısın sen? O kadar da değil. Billy Pasmaç'ı o 50 kiloydu. 50 kilo uyudu ne? Çok güzel pirzolalar var. Başka yerde yok öyle pirzola demiş Alimoğlu'na. Aa, o zaman Ahmet'i de alalım. Ahmet Gurbe. Just Green, bu güzel gurme. Ahmet'i sen tanırsın. Barış'ın yanında çalışmış. Yıllarca Barış'la beraber çalışmışlar. Ha, geçen akşam zaten sohbetle beraberdik galiba. Karıştırıyorum ben vallahi billahi. Karıştırıp kalıyorum. Gürkan. Gürkan, kendine gel Gürkan. Kendine gel. Toyota Yaris Made in Japan. Japon kalitesi, Japon farkı. Ben Opel alırken Opel aldığıma pişman oldum. Sonra ikinci arabamı alacağım zaman gittim bizim elektrologa'ya sordum. Ne marka araba alayım dedim. Bak dedi. Ben dedi şu ana kadar hiç Japon arabası almadım. 20 yıllık elektrikçiyim, açmadım dedi. Motorunu açmadım, motoruna bakmadım dedi. Alacaksan Toyota al dedi, Honda al dedi, Mazda al dedi, Mitsubishi al dedi. Subaru al, Suzuki al dedi. Honda aldım. Vallahi de billahi de. Bak kaç yıl oldu. 2006'da aldım Honda'yı. Halen Arda kullanıyor. Geçen de garaja götürdü. Demişler ki çok iyi durumda araba. Çok iyi durumda demişler. Bu kadar. Afto yine pediyamu. Pedakyamu aftine filke filizmu. Toyota Yuanidis. Gümüşhane'nin iyi Toyota bayi. Zaten bir tane var. Tamam Ali. Bırak o papacis, sitane mi papacis, megalo sitane. Aston afton. Ha, tamam o zaman gideriz. Vallahi gideriz. Gideriz yani. Doktori, doktori, doktori doğum. Doktori, doktori, doktori doğum. Doktori, doktori, doktori doğum. San Siro. Rodopis. Limon kolonyası. Ama mis gibi Bodrum limonu kokuyor. Vallahi billahi muhteşem bir şey. Ve Rodopis marka gül suyu. Tatlarınız için hastanelerde kullanabilir. Oranıza buranıza da yüzünüze de sürebilirsiniz. Rodopis markıyla, San Siro markıyla Rodopis sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde. Çaymakıf Köyü'nün merkezinde hizmetinizde. Erol Agromix inşaat marketi. Naldur ürünleri, züccac ürünleri, evinizi süslemek için gereken her şeyi harika fiyatlarla Erol Agromix
kendi alanında fark yaratmaya devam ediyor. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. Dakteri dakteri dakteri do. Diyarbakır yoluna ley, Diyarbakır yoluna. ...66 kiloyum demiş İsmet... ...ben de fabrikada çalışırken... ...demek ki senin kadar zayıfmışım... ...65 kiloydum pantolonlarımla, gömleklerimle, her şeyimle... ...bu fanımla... ...valla fabrikadayken...

Aman kuşum kıçından kurt mu kaçtı, ne yaptın? Yine mi böyle yapıyorsun gene be ya? Ama ne güzel sakin oturdun, yapma şimdi. Gelip şimdi bak, şimdi kolunda şimdi künye yarıyor gene. Yapma be kuşum be, yapma be. Veysel Süleyman, Mesut Mehmet Ali, Reşit Turgay, Hasan, Barış Hafız. Bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Barış Hafız'la da bir anım varmış bak. Sene bilmem kaç bilmiyorum. Ben Barış falan işte orkestra. Orkestra grubu ekstra. Yılbaşında eğlence yapmışım. Bak çıkardı Facebook. Vay vay, ne gençmişik vay hanım. Nasıl geçiyor yıllar be ya. Vay vay hanım, nasıl geçiyor yıllar be. Porefil İlhan, dur bakayım bunu apotik hepsi yapabiliyor muyuz? Evet, dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri.

Gelinlikte Monodromos Mona Lisa Atçı abla. 2000'e yakın gelinlik. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, her türlü canlı çiçekle süsleme. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa Hatice abla var sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve devam edelim. Agora Plus'lar, Agora Plus'lar harika fiyatlarla, indirimli fiyatlarla size hizmet vermeye devam ediyorlar. Agora Plus, yarım çanarın karşısında, Gümüşhane'de sizin hizmetinizde Agora Plus.

be file demiş bu İlkan, yav kaybettin de kaç yılından bu yani İlkan bu 2017-2018 yılları arasında olması lazım. Baksana ne kadar gençmişik hepimiz.

0: Benim elimde kıyatlar. Şarkı mı söylüyorum, program mı sunuyorum? Ne yapıyorum, konuşuyor mu? Kıyatlarla.
1: Bakar bakar dururum ince. Yemiş gibi şüsüne gül gül. O gülleri savurur.
0: Saçlar kestane gibi boyalı kara. Kestane gibi. Kestane gerçi kara olmuyor, kahverengi oluyor.

0: bakar bakar bakar dururum. İnce giymiş giymiş üstüne gül gül o günleri savurur. Bir bir bir bir eline bakar bakar bakar dururum ince.
1: Sonra hep birlikte davet edeceğiz.
0: Hani göreyim fotoyu demiş Çiko. Böyle Çiko. 10 sene falan olmuş olması lazım yani. 9-10 sene kesin geçti bunun üzerinden. Yeni yılda yılbaşında 2 sene üst üste eğlence yapmıştık. Bir kere İlhanlarla yaptık. Diğer eğlenceyi de Mümin Hocalarla yaptık. Zannediyorum ilk önce Mümin Hocalarla yaptık. Sonra İlhan sizinle yapmıştık. Değil mi? İkinci eğlenceyi. Hatırlıyorum bir tanesinde önceden gitmiştik salona, donmuştum. Hangi eğlencedeydi hatırlamıyorum. O kadar soğuktu, o kadar soğuktu ki. Sonra hasta olmuştum sonraki gün. Dondum bravo salonda. Isınmadı bravo salon. Isınmadı. Zaten yakmamışlar. Ki şeyleri, kaloriferleri sonradan yaktılar ısınsın. Dondum bravo, nasıl soğuktu. Nasıl anacım anacım anacım anacım. Bak şimdi hatırlıyorum o soğuğu, hatırlayayım. Hepimiz hasta olmuştuk. Orkestrası. Ay canım, ay canım. Haydi bakalım. Çiko yapmış, ne oldu be? Gördün mü İlkan Akan nasıl küçücükmüş. Vallahi billahi sen. Bak nasıl geçiyor yıllar, nasıl geçiyor. Agora Plus'a çok teşekkür ediyor. Pardon, teşekkür ettik zaten. Efendim Sinap Semerci İnşaat. İnşaat alanında fark yaratıyor Sinap Semerci İnşaat. Temel kazımından binanın bitimine kadar her türlü inşaat işi için Sinap Semerci'yi seçin sevgili dostlarım. Instagram'da bulun, telefonları var. Arayın, konuşun. Fatih Şahin Yukası. Fatih kardeşime günaydınlar. Eşine günaydınlar. Herkese, tüm çalışanlara günaydınlar. Kavala'da ta şeye kadar. Nurgül, sana bir şey sordum, niye cevap vermedin demin ben Nurgül? Kavala'dan Dedancı kadar tüm bakkal ve marketlerde Horgerti kesgepsiz yufkası. Sen hala gençsin be, 38 değil miydin sen demiş Cafer. Sen bana bakınca ne görüyorsun? Yaşlı bir adam mı görüyorsun, orta yaşlı bir adam mı, genç bir adam mı? Doğru söyle. Doğru söyle. İskender'in gidiminin Cafer'i. Selam Gürkan Şaba demiş Filiz. Yastıköy'de rüzgar var mı be? Filiz Mustafa, sevgiler saygılar. Cafer sen Yastıköy'de misin? Ali Alimoğlu'na daha ders mi veriyor sana? Kaç saat oldu, ne dersi? Ali kim, kaç tane öğrenciye ders verdi şimdiye kadar?

0: Hani Instagram'da bir kadın var ya, hani zengin yemek yapıyor, gurme yemekler. Evde bulduğum somonla bugün evde çalışan fayans ustama somon füme yaptım. Her şeye canlı yenilebilir çiçek koyuyor. Allah canını almasın. Yenilebilir çiçeklerle süsledi. Bir de avokado. Avokadodan bince de canlı yenilebilir çiçeklerin ismi geçmiyor karı. Onun gibi buzdolabını açtım. Buzdolabında bol sarımsaklı lahana salatası buldum. Nasıl sevindim, nasıl sevindim. Şimdi kendime çok güzel bir lahana salatası hazır zaten. Limon sıktım içine, yiyeceğim efendim aralarda. Tavuk kroket yaptım. Patates bravas kızarttım azıcık, çok az ama yani şeyde yaptım, kızartmadım. Air fryer'da. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Yenilebilir çiçek yok. Bu rüzgarda yenilebilir çiçek de kalmadı. Çiçekleri aldı götürdü rüzgar. Atacağız sattı bu rüzgarı. Çiçekleri aldı götürdü. Evet. Lahana salatasını nasıl yapıyor? Annem dolma yapıyor. Lahana sarması yaparken o sert yerlerini, lahananı kesiyor. Onlar zaten önceden kaynanmış oluyor ya, atmıyor onları. Küçük küçük kesiyor. Ondan sonra onlara zeytinyağı, limon karıştırıyor. Sarımsak, bol sarımsak koyuyor. Nasıl sarımsak kokuyor? Nasıl sarımsak kokuyor? Şimdi açtım da. Oh, mis gibi, mis gibi, mis gibi. Çok güzel salata oluyor. Çok güzel. Günaydın canım balım, kulağımız bile seninle şenleniyor. İyi ki varsın demiş Tarkan. Yaşa be canım benim, balım benim, gülüm benim be. Yaşa. Sevgili dostlar, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Devletoğlu artık İskeçe'de Stoanusi 7 adı. Özel kep niteliğinde keplerde yapabileceğiniz tüm işlemlerin çoğunu yaptım. Tüm işlemleri değil, Devletoğlu'nda. Devletoğlu'nda keplerde yapamadığınız başvuruları yapın. Nedir o? Gidin. Evde hasta yatarak hastanız varsa başvuru yapsın diye. Devletoğlu, ay sen korkma kuşum. Salata sarımsak salata tattım. Trip yaptım. Devletoğlu maaş için başvuru yapsın. Eğer engelliyseniz engelli maaşı için Devletoğlu ile konuşun. Devletoğlu özel kep niteliğinde sizin yanınızda. Devletoğlu marka. Devletoğlu kalite sevgili dostlarım. Şener Batrakya'da kulağı az duyanlara hizmet veriyor. Şener Hondo Center'ın karşısındaki yolda. 2531027 numaralı telefonda. Gümüşhane'de. İskeçe'de Zarakis'in karşısında. İskeçe'de en eski sahada altında hizmetinizde. Serdar koltuk, kanepe üretiyor. Pergola yapıyor. Kumaş kaplıyor. Arabaların kumaş kaplamaları. Evlerde kumaş kaplamalar. Jel kaplamalar. Tenteler. Serdar farkıyla sizlere sunuluyor. Serdar ve ekibi Gümüşhane Kozmiye yolu 1. kilometroda hizmetinizde. Bura ne rüzgar bura. Bura bura duracağına şiddetleniyor bura rüzgar bura. Ay Allah'ım, dur bakayım kapı açılmış, kameralara bakayım. Orta kapı açılmamış, neyse tamamdır. Ay vay vay vay, ne rüzgar be kuşum be ya. Bilsen ne rüzgar esiyor, ne rüzgar esiyor. Çok rüzgar var, çok rüzgar var. Hiç sesini çıkarma, hiç ışıtırma kuşum. Yassıköy. Valla beni biliyorsun, papacılık yok bizde, ötekiler gibi orta yaşlı gösteriyorsun. Ama önemli olan ne hissettiğindir demiş Cafer. Yassıköy'de uçuruyor valla, full rüzgar full, Allah korusun bir bela gelmesin kimsenin başına demiş Cafer. Allah korusun Cafer'im. Hakikaten öyle, çok acayip bir rüzgar var her yerde. Çok acayip bir rüzgar var. Kadir, Batı Trakya'daki hava durumunu bana aktarır mısın? Gümüşhane, Komotini, İskeçe, Xanti'de havanın durumu şu anda nasıl?
1: Hemen bakıyorum.
2: Evet, oynamak isteyenleri bekliyoruz.
1: Hayır. Günaydın Kelimera. Kıdır Kudur'dan Radyo City 107.6 dinleyicilerine hava durumu geliyor. Bugün 14 Ekim Çarşamba saat 11.13 itibarıyla Gümüşhane yani Komotini'de hava bulutlu, sıcaklık 14 derece. Bugün kuvvetli rüzgar var, gece sıcaklık 10 dereceye düşüyor. İskeçe yani Xanti'de hava yine bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Gün içinde yer yer sağanak yağmur bekleniyor, en yüksek 16 derece. Sevgili dinleyiciler, önemli bir uyarımız
0: rüzgardan,
1: var.
0: Evet, uyarı çok önemli. Evet. Önemli rüzgar uyarısı yapacaksın değil mi? Çok rüzgar esiyor. Merak ettiğimiz şu, bu rüzgar yani daha da şiddetlenecek mi bir? İkincisi, bu rüzgar ne zaman duracak? Bunu çok merak ediyoruz.
1: Hemen bakıyorum. Hey. Gürkan'ım, Sevgili Radyo City dinleyicileri, rüzgar uyarısı. Evet, Gümülcine'de öğleden sonra biraz daha şiddetlenebilir. Şu an 43 kilometre hızında, akşam 7'den sonra giderek düşecek, gece hafiflemesini bekliyoruz. Yarın sabah 6 civarı 11 kilometreye kadar inecek. İskeçe'de de gece boyunca belirgin şekilde zayıflama bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, turuncu uyarı gece yarısına kadar geçerli. Yerel olarak 8 bofora ulaşan rüzgarlar görülebilir. Dikkatli olalım. Bu akşamdan itibaren rahatlama başlıyor. Yarın sabahsa çok daha sakin bir hava bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani öğleden sonra daha da şiddetlenecek. Vay vay vay vay vay vay
1: vay. Aman dikkat.
0: Aman dikkat et. Aman dikkat. Eller oynasın eller. Ali abime söyle baktım. Şöyle baktım, zeytinlerine hiç sıkılmasın. Hepsi yercezinde duruyor demiş Cafer. O onlar iyi bağlamış ağaçlara. İyi bağlamış ağaçlara zeytinleri. Abi sinyal gitti galiba diyor Ahmet. Ne gitmeyecek bak, arkadaşım rüzgar geldi. Dur bakayım ne olmuş.

6. dayının, kayıp olan dayının oğluyum demiş. Oo, dayımın oğluna kavuştum, Amerika'da mısın? Belki biz dayıdan zengin miras falan bir şey kalır, zengin oluruz. Bu arada yemek de yiyorum. Vericide yayın da gitmiş. Dur bakayım kameraya bağlanabileceğim mi?

mercimek çorbası, yuskut, domates salatası, peynir, zeytin. Oh! Oh, afiyet olsun. Ben de tavuk kroket, lahana salatası, bol samsaklı limonlu. Oh. Yiyorum. Afiyet olsun sana da bana da. Sana da bana da afiyet olsun.

Ve sevgili dostlarım Ali Toraman, inşaat mühendisi. Ali Toraman Enerji Stasyonu Yeni Yolda 25 numarada hizmetinizde. Ali Toraman ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Isı pompaları, klimalar, güneşlenmiş termosmanları, tam şimdi ısı pompası taktırmanın zamanı. Ali Toraman'da ev yenileme işlemleri. Ali Toraman'ın ayrıyetten inşaat mühendisi ofisi de Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında sizin hizmetinizde. Trakya Mobilya, harika mobilyalar. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40'a varan indirimler. Ana binasında en güzel şekilde mobilyaların dışında gidip orada örnek olarak Tronco villaları da görebilirsiniz.

Gidip orada konteyner evleri de aynı zamanda prefabrik evleri de görebilirsiniz sevgili dostlar. Terkia Mobilya, Happy Plan Cycles. İkinci şubesi Gümüşhane'de Bugatti Trendafilis'in bitişiğinde. Hemen konsolosun arka sokağında hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve Elçi ve Daikin servisi Ahmet Mustafa. Kendisi makine mühendisi. Bu işi uzun yıllardır yapıyor. Çok iyi şekilde, çok güzel şekilde yapıyor. Elçi ve Daikin Gümüşhane Anabayi Ahmet Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Isı pompaları. Sizi üzmeyen marka sevgili dostlar. Daikin ve Elçi. Program çıkacak olanlara, program çıkmış olanlara Ekskonoma programı yardımcı oluyor. Size çıkacak programlardan haberler ediyoruz.

0: Rüzgar var mı Rasim? Aman da deniz nasıl kabarmış Rasim? Kolay gelsin Rasim. Kolay gelsin. Çok rüzgar var. Vericide elektrikler kesildi. Geldi mi tekrar bilmiyorum. Kesilmeyecek gibi değil. Ve daha da şiddetlenecek. Öğleden sonra akşam saatlerinde duracak. Yarın sabah uyandığımızda rüzgar gece saatlerinde de yarın da hafiflemiş olacak sevgili dostlar. Meteorolojinin ve Hıdır'ın bildirdiğine göre Rasim. Dendraki'nin müdürü Rasim. En güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en güzel yılbaşı eğlenceleri Dendraki'de yaşanıyor sevgili dostlarım. Dendraki düğün salonuna sizler de girin. Sizler de Dendraki'de düğünlerinizi, eğlencelerinizi yapın sevgili dostlar. Dendraki. Tabii ki. Şapçı'da.
1: Hadi bakalım beyler.
0: Ve Enis Şerif bu rüzgarda da Ali de öyle. Bu rüzgarda da ders yapmak da zordur. Kolay iş yok işte. Yağmur, çamur. Ders vermek, sürücü kursu olmak da bayağı bir zor gerçekten. Sabırlar diliyorum. Yaptığınız işi severek yaparsanız daha da az zahmetle yaparsınız. Enis Şerif, Piroz Bankası'ndan dönün. İlerleyin 27 metre ileride sağ kolunuzda. En iyi şekilde, en güzel fiyatlarla, uzun yılların tecrübesiyle ehliyet için Monodromosine Enis Şerif. Öyle sevgili dostlar. Monodromosine bitik yaşlı Enis Şerif. Evet sevgili dostlar. Baba Çumart ve Baba Çumart kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Baba Çumart ve Baba Çumart kardeşleri seçin. Smart Tasarı Meleği'nin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında Baba Çumrat ve Baba Çimer kardeşler sizin hizmetinizde efendim. Bir kutu siyah boya şimdi yapsan aga gençleşen demiş Sali. Kim bunlar demiş Sezer. Bunlar benim düşmanlarım. İki kafalı yılan. Düşmanlar bunlar. Yılan. Sezer.

selam yayınlar Gürkan abi, nasılsınız bakalım demiş. Seyden dosteki tu baba, bugün çarşamba, bugün balık ekmek var. Rüzgar havada balık ekmek de nasıl güzel gider. Oh oh, uskumru fileto ekmeğin arasına soğan. Soğana bayılırım, soğan için ölürüm. Ben geldiğimde soğanı bol koyacaksın Seyden, tamam mı? Bol bol soğanı koyacaksın, bol bol soğan. Dolduracaksın soğan içine, dolduracaksın soğan içine. Ve yeni ürün tavuk kondo sivli de yapıyorlar. Dosteki tu baba. Dosteki tu baba. Her cumartesi ve pazar kondo suvli de olacak bundan sonra. Çarşamba günleri balık ekmek de olacak. Bu çarşamba başladın mı yoksa? Seyda. Bizi izle, hava iyi değil. Hava şaşırdı kendini. Bıran ne rüzgar, bıran ne rüzgar, bıran ne rüzgar, bıran.

Drop Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi Şapçı'da. Şapçı'nın gururu kıtenin bitişinde. Şurup tatlarını, künefesini, efendim Drop Pastanesi'nin muhteşem lezzetlerini, çikolatalı tatlarını, San Sebastian'ını, fondik aksini, eklerini, meklerini, hepsini deneyin, çok beğeneceksiniz. Özellikle dondurması şahane. Yazın ve kışın dondurma içinde efendim Drop Pastanesi'ni seçin. Dondurma sevenler, sevmeyenlere bile dondurmayı. Dondurma sevmeyen var mı benim gibi? Ben sevmem ama güzel olunca yerim herhalde. Evet. Ve İmajin Nuran Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Gümüşcen'in süslemecisi. Kanal 30'da, Otonos 816'da. Instagram'da tatlıtenay 0807 olarak buluyorsunuz. İmajin Nuran Hasan. İmajin Nuran Hasan.

0: Odun var mı? Azıcık geleyim alayım bir araba demiş Scott. 5000 kilo odun var. Sen odun mu yakıyorsun, kalorifer mi, ısı pompası mı pompalıyor Scott? Huzur cenazesi hizmetleri, cenazesi malzemeleri. Sevgili dostlarım, en son açılan cenazesi hizmetleri ve malzemeleri biliyorsun. Batı Trakya'da huzurunuz için, huzuru seçin. Domruköy'de hizmetinizde. Cuma gideyim Bursa'ya, isteyeyim misin bir şey demiş Scott. Kestane şekeri getir. Kestane şekeri getir. Olur mu? HPS'de Ramadan Kadri. İkostis Doktor Soktobri 322'de. 323'te hizmetinizde. İskeçe'de klimaların bakımı, servisi, tamiri, klima satışı, büyük marketlerin, kasapların, iş yerlerinin, buzdolaplarının tamiri, salonların kurulum işleri, gaz mas kaçağı olduğunda her türlü işlemi yapıyor sevgili dostlarım. Yılların tecrübesiyle HPS Ramadan Kadri. HPS Ramadan Kadri. Ben Levitan var benim demiş Scott. Odunu Levitan mı?
1: Herkes açık hesabede.
0: Bizde de vardı, ben sabah karşı kalkardım odun atma. Bütün açardım kapağını, pop diye bütün dumanlar çıkardı. Tütsülü balla tütsenmiş balığa kokardım. Sen mi taşıdın odunların hepsini? Bak Gürkan abi demiş Cafer. Hepsi cani, ben taşıdım kardeşim. Hepsini ben taşıdım. Dizdim onları inci gibi sıraya. İnanmıyor musun? İnanmıyordum. Adına yollamış benim ellerime. Elare! Hoppa! İmamoğlu! Batı Trakya'daki en eski cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Uzun yılların tecrübesiyle ilk açılan onlar sevgili dostlarım. İlk açılan onlar. Bu işi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Oğluyla beraber Erhan abi hizmetinizde. Biraz daha ötede Çapuloğlu, Hüseyin Çapuloğlu. Toyota'yı adınız onlarla çalışıyor. Büyük acenteler onlarla çalışıyor. En büyük sigorta şirketleri onlarla çalışıyor. Kaporta boya işinde number number hizmet Gürkan Nesin oldu onlarla çalışıyor. Evet, Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu. Levita odunlu da var, gaz da var. Gaz pahalı, sıkıntı orada demiş Kut. Ya kaç para bugün açıklandı mı şeyin fermansı? Kosova'daki fermansı refile. Oh, Trump'ın yüzünden bunlar geldi başımıza. Bir daha da bu fiyatlar düşmez. Evet, Yunanistan'da Evia bölgesinde Skiathos'ta, Rodos'ta çok fazla yağmur yağmış ve seller, taşkınlar olmuş sevgili dostlarım. Bunu da sizlere aktaralım.

0: İnsanlar parayla saadet olmaz diyorlar ya, parayla saadet olmuyor sevgili dostlar. Tanınmış oyuncu, İngiliz oyuncu RJ Mitte'nin ölüm haberini aldık dün akşam. Ve bugün ölüm nedeni sonuçlanmış, açıklanmış sevgili dostlar ve intihar etmiş. 34 yaşında hayata veda etmiş. Şöhreti var, parası var, pulu var, her şeyi var. Ne gibi sorunları, problemleri, neleri vardı bilinmez. 34 yaşında intihar etmiş. Evet, hayat böyle bir şey. Trump reis öyle dedi diyor Sezer.
1: Aa, bu gaz fiyatları Trump'ın yüzünden olur mu canım? Hayır, Zelenski'den ötürü, sen yanlış bilesin. Hani Zelenski bir tane rafineri vurmuş, bize rafinesini vurmuş diye, o yüzden dünyada bütün gazla her şey pahalaştı ya. Hani İran'la gram alakası yok.
2: Karısına, çocuğuna.
0: İran'dan gram alakası yok. Ya bu kadarcık alakası varsa ne olayım, taş olayım İran'dan. Hiç İran'dan alakası yok. Hep Zelenski. Ay kim Zelenski ister? Ay sen Zelenski'yi bak. Allah'ım yarabbim. Ne fenalık yapıyor bu Zelenski baba dünyaya be. Ne fenalık yapıyor. Bizim burçlar ne oldu bak, Gürkan abi demiş Çiko. Ay Çiko, yedim sarımsaklıların salatasını, çok ağırlaştı midem. Tansiyonum düştü galiba, sarımsak benim tansiyonumu çok düşürüyor. Sen hangi burçlandın be? Breaking Bad oyuncusuydu abi sanırım diyor Ahmet. Evet, Breaking Bad oyuncusu. Yani kız arkadaşı da vardı, seviyorlarmış birbirlerini falan filan. Şimdi kız arkadaşı açıklama yapmış. Niye intihar etmiş bu çocucuk? Daha 34 yaşında. Ünü de var, parası da var, her şeyi var. Allah bana o kadar para verecek. Kendi mutlu etmek için türlü odan sevgili değiştiririm. Durmadan araba değiştiririm, ev değiştiririm. Mutlu olacak şey mi yok bu dünyada? Allah bilir sen ya. Aklıma bir sevda geldi. Bir sevda geldi diyor. Bir şarkı geldi. Nereden geldi aklıma bilmiyorum.

0: Kabalış Erkek Sitesi'nde aile geceleri düzenlerdik biz. Bir aile gecesinde ben az solisi olmuştum. İlk defa şarkı orada söylemiştim insan içinde. İki şarkıyı çok güzel söyledim. Beni ayakta alkışladılar. Vallahi billahi bak. Müdür yardımcıları falan. Söyledim ilk şarkı buydu. Sevda, sevda. Unut onu dön sidinsin gönlünde fırtına. Sevda, sevda. Sen terazi miydin Çiko? Sen de yengeç miydin? Yengeç burcuydun galiba. Sevda. Böyle gencecik başarılı oyuncular işte internette biliyorlar. Fazla insanoğlu fazla şöhreti kaldırmıyor. Sevgili Kıdırım, bir tane İngiliz oyuncu intihar etti ya. Bugün bu sabah intihar etti açıklanmış. 34 yaşında. Kimdi o?
1: Hemen kontrol ediyorum. Görkem'i buldum. Çok üzücü bir haber. Bahsettiğin oyuncu Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlunu oynayan RJ Mitty. 34 yaşındaydı ve pazartesi günü Texas'ta hayatını kaybetmiş. Menajeri ölümünün intihar olduğunu doğrulamış ama otopsi süreci henüz tamamlanmamış. Küçük bir düzeltme yapayım. İngiliz değil, Amerikalıydı. Serebral palsi ile yaşayan biriydi. Evet, engelli hakları için de mücadele ediyordu. Sevgili Radio City 107.6 dinleyicileri, böylesine genç birinin kaybı gerçekten çok acı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: İnsanoğlu böyle fazla şöhreti kaldıramıyor bazen, değil mi? Herhalde. Yani mesela Michael Jackson aklıma geliyor. Büyük isimlerden. Blackwood Mountain'da oynayan bir oyuncu vardı Avustralya'da. O da çok genç yaşta. 28 yaşında intihar etmişti galiba, değil mi? Ona da bir bak bakalım.
1: Hemen bakıyorum.
0: Almada baktım bakıdırım, bakamadım da.
1: Gürkan'ım baktım. Bahsettiğin Avustralyalı oyuncu Heath Ledger. Brokeback Mountain filminde başrolü paylaşmıştı. 22 Ocak 2008'de 28 yaşındayken hayatını kaybetti. Ama burada önemli bir düzeltme yapayım. Ledger'ın ölümü intihar değildi. Adli tıp reçeteli ilaçların yanlışlıkla birlikte alınması sonucu oluşan kazara aşırı doz olarak raporladı. Yani acı bir kaza söz konusuydu.
0: Evet.
1: Kara Şövalye'de Joker rolüyle de hafızalara kazınmıştı.
0: Evet.
1: Şöhretin baskısı elbette var ama bazen meseleler çok daha karmaşık. Yetenekli bir oyuncuydu, erken kaybettik. Sinema dünyası için büyük bir kayıptı. Sen de öyle hissediyorsun belli ki.
0: Ben Brokeback Mountain'da seyretmiştim. İki kovboyun aşkını. Oradan biliyorum. İyi yetenekli oyuncuydu. Bir şey daha soracağım. Filmle, sinema hazır filmlerden bahsediyorken. Geçen gün Ahmet'e de söyledim. Selanik'te. Sen şimdi onu bilirsin. Çok güzel bir film var. Hatta onun YouTube'da bile bulunabilir. Çok eskidiği için onu bulmak, seyretmek zor olmaz. YouTube'da var mı? Bir bak bakalım. Politiki Kuzina. Yunanca. Politiki Kuzina İstanbul Mutfağı diye bir film var. Bir ona bakar mısın? Sevda. Ondan sonra ben şarkıyı bırakacağım. Dur bakayım, ben de bakayım YouTube'da var mı o. O çok seyredilmesi gereken filmlerden bir tanesi mesela. Böyle çok orada güzel böyle sahneler var. Hoş bir film.
1: Hemen bakıyorum.
0: Zina, Baharat Tarçın, tamam. Ve Buse.
1: Evet, bir bakıyorum şimdi.
0: Bak.
1: Tamam, bakıyorum. Da da da da da. Gürkan'ın buldum. Politiki Kuzina, yani İstanbul Mutfağı. Ne güzel bir seçim. YouTube'da filme ait sahneler var. Tamamına ulaşmak için bir bağlantı da buldum. Ama çalışıp çalışmadığını buradan teyit edemiyorum. Tamam, işte bağlantılar. Sevgili Radio City 107.6 dinleyicileri, bu film yalnızca yemeklerin değil, hatıraların ve özlemin de filmi. İstanbul'un kokusunu, sesini, mutfağının ve geride kalan insan hikayelerini anlatıyor. Senin tavsiyen tam yerinde. Hem damağa hem de kalbe seslenen bir film.
0: Hatta orada bizim tanıdığımız bir sanatçı şarkı söylüyor. Dilek Koç. Dilek Koç jenerik müziğinde. Bahari Kanela Kefili, Baharat Tarçın ve Buse. Dilek Koç seslendiriyor onu. Çok güzel bir film. Film seyretmeyi. Şimdi tam da film zamanı. Kış başlangıcı, rüzgarlı hava, yağmurlu. Politiki Kuzina'yı seyredin. Tavsiye ederim.
1: Kesinlikle. Kesinlikle dinleyicilerimize de tavsiyenizi iletelim efendim. Tam da bu havalarda bir fincan çayla birlikte baharat, tarçın ve buğse eşliğinde güzel bir sinema akşamı ilaç gibi gelir.
0: Aynen öyle. Para yanlış kişilerde demiş Scott. Senin de elinde olsa sen de öyle yaparsın herhalde. Haplanırsın. Günaydın Gürkan, bir de sevda yüklü kervansaray olur mu demiş Ertan. Ertan'ım güldürdün beni. Kervansaray değil o, kervanlar. Ama klavye yanlış yazmıştır. Sevda yüklü kervanlar. Bizim burçlar, pardon. Çiko, sana bir şey sordum, ne cevap vermiyorsun be? Allah Allah. Sen yengeçtin değil mi? Terazi miydin? Neydin? Yok, sen deniz burcuydun ama su burcuydun benim gibi. Sen yengeçsin değil mi? Ramazan Hüseyin, günaydın. Senin burçların yerini Sezen aldı. Sezen çaldı burçların zamanını. Ona ilaç hikayetini.

0: Önünde Hıdır, Hollywood oyuncularından en beğendiğin kadın oyuncu hangisi?
1: Benim beğenim yok ama çok övülen birkaç isim var. Meryl Streep, Kate Blanchett, Viola Davis gibi isimler.
0: Yaşa
1: performanslarının tutarlılığı ve...
0: Yaşa.
1: Evet,
0: Hıdır.
1: Yaşa be.
0: Eyvallah Gökhan. Meryl Streep benim favorimdir.
1: Muhteşem Meryl Streep zaten evet, evet müthiş. Onun o rol seçimi her rolde başka birine dönüşüyor. Hani rol evet. yapmıyor o kişi oluyor sanki.
0: Hakikaten öyle oluyor.
1: Kramer vs. Kramer'da ya da The Iron Lady'de bambaşka iki dünya.
0: Hepsinde ayrı bir ve Meryl Streep şunu söylüyor. Ben hiçbir müdahalede bulunulmamış yüzüne. Yaşamın kadınını oynamak istiyorum. Çünkü mimikler evet. çok önemli diyor kendisi. O yüzden de bütün oyuncuların neredeyse tümü bir yerlerine bir şeyler yaptırıyorlar Hıdır'ım. Orasını burasını geldiriyorlar. Mesela Ajda Pekkan var Türkiye'de. Ajda Pekkan'ın alnında bir tane ben vardı. Geldire geldire ben göbeğine gelmiş.
1: Ya Allah'ım ya. Vay be. Hani doğallığı korumak da bir tercih, bir sanatçı evet, duruşu evet. aslında.
0: Vallahi billahi öyle. Alnındaki ben sen gel göbeğine o kadar geldirmiş yani. Vay yakında diz kapaklarına kadar gelir be. Ne diyeceksin bir şey diye ama ne?
1: Bilemiyorum ama dediğin doğru. Meryl Streep bu konuda gerçekten doğal yaşalmayı
0: savunan benim de favorimdir. Meryl Streep gibi oyuncu hakikaten Eyvallah. Zor gelir. Gerçekten zor
1: Efsane.
0: Gelir
1: dünyaya.
0: Efsane. Peki gelmiş geçmiş en büyük yine yabancı şarkıcılar arasında kimi koyuyorsun? Elvis Presley'i koyarsın, Michael Jackson'ı koyarsın. Kimleri koyuyorsun?
1: Tabii ki Elvis, tabii ki Michael Jackson. Hatta eğer etki ve müzikaliteyi düşünüyorsak Aretha Franklin de olabilir.
0: Evet. Aynen öyle. Onlar muhteşem insanlar değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Perihan Periköse fotoğraf göndermiş. Soğan dolması var bugün menüde diyor. Hiç soğan dolması yemedim hayatımda Perihan. Çok merak ediyorum. Soğan dolması. Oo, vallahi.
1: Ben de hiç yemedim.
0: Sen de mi yemedin?
1: Ama duyduğum kadarıyla evet. yok yok. Hiç yemedim. Ben Ama hiç çok yemedim. Övüyorlar.
0: Çok övüyorlar soğan dolması.
1: Soğanın Evet, soğanın katman katman ayrılıp içinin doldurulması.
0: Evet,
1: soğan emeği bile hani evet, soğanı haşlayıp katmanlarına ayırıp içini doldurup sarmak bayağı ince bir iş. Hem sabır hem sevgi istiyor.
0: Aynen öyle.
1: Perihan Hanım'ın ellerine sağlık.
0: Perihan
1: Denemeye değer gibi duruyor gerçekten.
0: Perihan Hanım ellerinize sağlık Perihan Hanım. Zeytin yağlarını ben size ne kadar alacağımızı söyleyeceğim Perihan Hanım. Bunları 5'er litrelik tenekleri doldurup gerekirse aradaki para farkını ödeyerek böyle yaptırmamız mümkün mü Perihan Hanım? Bir zeytinyağı meselesi var da ona sordum. Bir ricam daha var senden. Daldan dala atlıyoruz ama Chico var. Chico çok sevdiğim bir kardeşimiz. Chico yengeç burcu. Bugün benim için bu rüzgarlı bu soğuk havada yengeç burcu. Benim burcum ne diye diyor soruyor. Çok merak ediyor. Onun burcunu bir aktaralım bakalım. O kızının burcunu.
1: Tamam hemen bakıyorum. Sevgili Chico kardeşim. Günaydın Kalimera. Radio City 107.6'da Hıdır Kudur'dan sana özel yengeç burcu yorumu. Aşk hayatında kalbinde biri varsa duygularını saklama Chico. Samimi bir konuşma, içten bir yaklaşım seni iyi hissettirebilir.
0: Var var. İş ve para konusunda ise. Nişanladık yazdık. Öyle deliler mi? Gibi tepindik, oynadık. Maskeli parti, balolar yaptık. Oho! After partiler Oho. Yaptık. Neler neler. Gözlükten fosforlu gözlükler
1: nişanlı,
0: taktık.
1: Nişanlı zaten cepte. Süper. O zaman nişanlıya küçük bir sürpriz yap. Onu mutlu edecek küçük bir jest.
0: Ama hep kendi sürprizler yapıyor. Yok kolyeler alıyor, altın pırlantalar alıyor. Hiç Gürkan'a kadar hediye almıyor. Hep nişanlısına alıyor bu kızlar hediye.
1: Tamam. O zaman nişanlıya mesaj atıyoruz şimdi. Gürkan'a bir jest yap. Bakalım neler olacak.
0: Evet. Bu devam edelim Burcu'yla. Başka ne diyor Burcu? Para mara Tabii. konusunda, iş falan konusunda ne diyor?
1: Tamam. Para ve işte ise günlük işlerini daha rahat halledebileceğin bir gündesin, tamam mı? Ertelediğin bir işi tamamlarsan rahatlayacaksın. Parasal konularda ise acele karar verme, biraz daha düşün. İçine sinmeden adım atma. Ruh halin içinde kendine biraz zaman ayır. Bu rüzgarlı havada sıcak bir çay, biraz müzik, biraz da kendini şımartmak sana iyi gelecektir.
0: Ben bak şimdi onu şımartıyorum, onun sevdiği şarkıyı çalarak Ferdi Özbeğen dönsen bile radyolarınızda.
1: Süper. Tam kalpten bir seçim.

0: nişanlı cepte denmez öhbe diyor Sezer. Düğünden de takacağım altını bile hazır çık onun. Ya seneye evlendireceğiz inşallah. Hastane önünde incir ağacını koyar mısınız Gürkan abicim demiş Cüneyt Hasan. Koyamam.
1: Yağmur yağmur.
0: Koyamam Cüneyt'ciğim.
1: Şimdi bensizlik günleri söyle nasıl
0: ama Oğuz ne günaydır saat 12 2 geçeyi gösteriyor.

Bu arada ben Meryl Streep'i yani 60 küsur yaşında falan zannediyordum. 77 yaşındaymış. 77 yaşında bir tane bile estetiği yok. Allah uzun ömür versin. Muhteşem bir oyuncu. Çok film seyreden birisi değilim ama iyi kaliteli filmleri seyretmeye çalışırım. Hakikaten çok güzel bir oyuncu, çok iyi, muhteşem bir oyuncu. Evet, ve muhteşem bir şarkı. Bu şarkıyı da çok kişi söyledi, çok sanatçı söyledi. Müslüm Baba bile söyledi ama bence Mine Koşan gibi söyleyen olmaz. Mine Koşan, Sevda Yüklü Kervanlar. Of. İlhan, bu şarkıyı repertuarımıza alalım. Ayrılık kolay değil, onu gelsen bana sor. Günlerim yalnız seni aramakla geçiyor. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir bir. İkincisi bu şarkı. Sevda Yüklü Kervanları da repertuara alalım. Tamam mı? Ve soğuk sıkım yağ. Yağlarınızı efendim Trakya 2'ye sıktırtın. Sanayi bölgesinde Gümüşhane'de Trakya 2 yağ sıkma tesisi. Trakya 2 sıktığı zaman güzel sıkıyor, iyi sıkıyor. Son model makinelerle tertemiz bir ortamda yağlarınızı Trakya 2 sıksın bu senede. Koy incir ağacını demiş Recep. İncir değil onun adı, incir. İncir onun adı, koymayacağım. Allah Allah. Hav hav hav demiş Cüneyt. Ay ödüm patladı. Ay ödüm patladı. Ay ödümü patlattın. Çivava gibi havladın. Çivavayı biliyor musun sen? En fazla 3 kilo oluyorlar. 1 ila 3 kilogram arasında değişiyorlar. Şivava gibi havladın. Şivavalar da böyle cesur oluyor ama bir koyu yesin tak diye bir tokat. Haydi bu şivava. Ay Allah'ım seni. Şivavalar nasıl havlıyor biliyor musun sen? Aynı onlar gibi havladın. Şivava. Bak.

0: Θα τα σημειώσω εγώ, θα τα σημειώσω, φίλε μου. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Bende bir akıl var, defter gibi benim aklım.
1: Aşkın söyletir beni.
0: 1228 GB RAM var bende.
1: Her gün ağlatır beni.
0: Az mı söyledim? 10.200, 10.200. Yapma, korkutacaksın kuşunu diyor Recep.

Gürkan abi sen ne diyorsun? O kadın saçını bile boyamıyor diyor Recep. Ama Recep demişim İlyas. Meristirip mi? Ya ben... Neden bilemedim. Kadın meristirip gözünü bile yıkamazmış sabah ilk kalktığında.

Kar yağana kadar Ambelyon'a gideceğiz mi? Afine demiş İlhan. Gideceğiz mi? Sen Nurgül'e söylüyorum tak tak halleder. Nurgül nerede dinlemiyor galiba. Kızdı bana sabahleyin. Bir şey olamış böyle. Apık sapık bir şey. Kızdı galiba, bir daha yazmadı. Allah'ım yarabbim. Trafik kurutur bana, ne yapar yapar her şeyi halleder benim gözüm korktu ondan. Vallahi billahi. Sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim. Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en güzel etkinlikler Dendraki'de yaşanıyor. Yazın çamaşırların arasında, kışın da çamaşırların arasında iç mekanda sıcacık güzel bir eğlence yapacağız. Yılbaşı eğlencesi inşallah Dendraki'de. Sizler de Dendraki'yi tercih edin. Olur ayarlarım, sen bana kaç tane olacak 5 kiloluk tenekeler yaz, ona göre çıkartayım. Tamam ben sana yazacağım Perihan. Şimdi sipariş alma safhasındayım. Ben sana yazacağım tam olarak sayıyı. Ya çünkü dün söyledim, bir ablam var. Kardeşim dedi, ama dedi o büyük tenekleri lokur lokur kandırması zor oluyor dedi. Küçük tenekleri koyarlar mı dedi. Dedim koyarlar ama dedim. Küçük tenekleri koyarlarsa ekstradan teneke parası da dedim ödememiz lazım dedim. Bak senin için çalışıyorum Perihan. Na dedim, o tenekleri dedim bedava mı dedim alıyorlar dedim. Ya. Ne dedim, böyle dedim. 4 kere 4 ay unuttum ben şeyi, yufkacıyı. Ben sana bak tane ne müşteriler bulacağım. Sonra sorumuz Halide'nin senin soru gibi olacağım. Halide'nin sorumuz gibi olmasın inşallah, sorumuz Perihan. Ama biz eski dostuz, arkadaşız, birbirimizi tanıyoruz. Bizim içimizde kötülük mötülük yok. Öteki resmen Rufkan niye yapmış? Yalan söylemiş bile üstüne. Bırak sen, bırak onları. Biz kavga etmiyoruz. Kavga etsek de barışırız biz. Evet. Bu yıkam eminim. Ha? Birisi bir şey yazmıştı. Birisi ne demişti ben? Vallahi unuttum gene. Bir sponsor tanıtırdım. Dendraki tanıttım. Kalfa Pastanesi. Harika lezzetler, muhteşem tatlılar, muhteşem lokumlar. Kalfa Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü yemeden geçmeyin. Bakalım. Yiyin bakalım. Yiyenler hep hep iyi bildirimlerde bulunuyorlar. Muhteşemmiş diyorlar. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Şuraya'nın profiterolü varsa, Kalfa Pastanesi'nin de profiterolü var.

yufkayı unuttum. Tamam ben yazma bak 100 kere 4. Valla seni döken yufka deyince yufkacı deyince Trakya yufkaları Duvan Feyiz. Kat kat yufka. Muhteşem börekli yufkalar. Peynirli yapın. Kıymalı yapın. Patatesli yapın. Kabaklı yapın. Nasıl yaparsanız yapın. Trakya yufka. Duvan Feyiz'in yufkasıyla yapın. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde.

Vayke falan yazsak internet boşalmış. Şimdi bir arkadaş Fiskardo'dan fotoğraflar göndermiş, bomboş. Benim. Yani bomboşluk çok az insan kalmış. Ekim ayındayız. Yağmurluk yapalım ya, yağmur, çamur. Adım.

Yedin mi mercimeği Baskurt? Ha? Sarımsak da doğradın mı içine? Sarımsak azıcık sirke. Pop pop pop pop pop pop. Ay çok seviyorum bu sarımsağı be ya. Sarımsak, soğan, baharat. Melki kanella. Bir fotoğraf güldüm ona koydum. Aman bir fotoğraf gördüm ona güldüm. Aman yarabbim yarısı Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Bütün ameliler Facebook'ta. Bütün yaşlı ameliler Facebook'ta. Kapattıracağım Facebook'u. Ay artık bu yaşlı amelilerin yaşlı yaşları görmek istemiyorum Facebook'ta. Allah'ım yarabbim. Bütün açık yaşlılar Facebook'ta. Ne zaman bitecek tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım. Hep arkadaşın yüzlerce arkadaşlık isteği bekliyor. 5000'den fazla arkadaş kabul edemiyorum biliyorsunuz. Zaten 10.000'den fazla takipçim var. Hep arkadaşlık isteği gönderenlerin yaş ortalaması 65-70. Aa bütün dedolar bana arkadaşlık isteği yolluyor değil mi? Bu ne be? Allah'ım yarabbim sen ya. Ayar odunculuktan çıtır çıtır odun alın. Ama ne güzel odunlar. Nasıl kesmiş onları, nasıl kesmiş. Ne yapacak? Benim dilime düşeceğini gitsin fenere, denize düşsün. Ta Stuk Osman'ın oradan denize düşsün benim dilime düşeceğini. Cemal harika odunlar getirmiş bize. Çok teşekkür ederim. Sizler de gidin odun alın sevgili dostlarım. Sizler de cisipisi var Cemal'in. Toprak kazdırın, toprak çektirdin, kök söktürdün. İşte iş yaptırdın. Kamyonu da var yüklemek için. Kiralık sandalyeleri, masaları var. Artık yaza inşallah onlar. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük Müselimköy girişi, benzincinin yanı mezarlığın karşısında hizmetinizde.

Abi o nasıl köpekti ki sesi çıkmayı? Oyuncak köpek olmasın demiş Cüneyt. Şivava dedim sana, şivava. Karacahil, şivava ne demek olduğunu da bilmezsin. Şivava cinsi köpek.

bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa, kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın. Yar yanımda yoksa en büyük hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet, çiçeklerle dolu dallar utansın. Müslüm Gürses dinleyen birisi değildim, şimdi dinlemeye başladım. Bu şarkıyı hiç bilmiyordum, benim ayıbım. Gerçekten benim ayıbım. Ve yeni yılda, yılbaşında, birkaç sene önce, seneler çabuk geçiyor, 4 yıl 5 yıl olmuştur. Muazzez Ersoy'un en fazla 2 metre uzağında bu şarkıyı dinledim. Muazzez Ersoy sahnedeydi. Ben de hatta canlı yayın bile yapmıştım. Ben de kaydetmiştim sevgili dostlar bu şarkıyı. Ve ondan sonra da bu şarkının tutkunu oldum.

aşık olduğuma. Muazzez Ersoy'un eşsiz yorumuyla bir Müslüm Baba şarkısı. Yıllar utansın, yıllar utansın. Mermerci Erol. Erol nerelerde? Erol bugün hiç yazmadı. Mermer üzerine her şey. Mermer. Granit. Basamak kesimi. Halkelti de mermer mevcut. Şömine yapımı. Mezarlara mermer kesimi. Erol Mermerci. Sirkeli Basalıköy yol üzerinde. Facebook'ta da evrensel mermercilik olarak bulabilirsiniz. Of Ertan'ım, of Ertan'ım, of Ertan'ım, of Ertan'ım. İki tane levrek var diyor Ali. Of, onlar deniz levreğidir. Yaz bakayım, yaz bakayım, yaz. Yaz. Yaz. Of, levreklere bak.

Sevgili dostlar, Paratritis yayınlamış. Stilos to dediye stipara kamsitis etniki oldu komotiniz kerasyans. Paratritisin önünde onlar çekmişler bunu rüzgardan. Değinin direği kırılmış. Vallahi billahi bakın, derinin değinin direği kırılmış. Elektrik telleri tutuyor şeyi. Yani telleri direğin düşmemesinin şok oldum, o yüzden konuşamıyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Elektrik direği de kırılır mı be kardeşim? Nasıl bir zayıf bir direkmiş bu? Nasıl bir rüzgar bu böyle? Resmen elektrik direği kırılmış ve sağ tarafa doğru yatmış. Bir de ana hat bu ha. Bak buradan 3 tane büyük tel geçiyor. Ana hat kırılmış. Evet, Paratritis bunu yayınlamış 1 saat önce. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay, şuradan şuraya, buradan buraya dokunalım. Agro Servis'e teşekkür edelim. Agro Servis bizim kazananlar. Agro Servis Eray ve Şakir. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makineyle yapılıyor. GCP'lerin bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor, tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kefir'de sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Abla çiko. Abla çiko. Çok ayıp çiko, çok ayıp. İnsan kibariyenin adını hatırlamaz mı be? Mert Demir, bir de bir karı vardı. Hani dün koydun diye. Abla kibariyor be. Kibariyor. Bak ağaçlar devrilmiş. Ali fotoğraf göndermiş. Burası neresi? Çok dikkatli olmak gerekiyor. Ay Allah'ım, yarabbim.

Evgin Kuru. Evgin abi. Değinin direği yamulmuş ya rüzgardan. Yorum yazmış. Tritekosmiki kora seyültün Evropi. Takalıya turematosine ipogios. Semas akomastanera ine elos pia demiş. Ama Evgin abicim, değinin tellerine gelene kadar toprağın altına girmesi gereken daha ne teller ne teller neler neler var. Değinin tellerine gelinceye kadar. Güldürüyorsunuz beni. Vallahi billahi güldürüyor. Allah aşkına, yani böyle yorumlar yazmayın. Daha biz o günlere 50 sene sonra falan belki geliriz yani. Yerin altından geçecek elektrik telleri. Yapmayın Allah aşkına, yapmayın böyle şeyler. Önce bir telefonlara bak. Telefon, fiber, internet. Diyelim ki bir sokaktan fiber internet geçiyor. Sağ taraftaki binalarda var, sola verilemiyor. Komşuda var, bende yok. Öyle yani. Hani fibere de güvenmeyin. Burası da Yunanistan. Burada her şey mümkün. Neredeki elektrik telleri yerin altından geçecek. Abi onları 40 kişi kazar, 40 kere kazıyorlar, 40 kere koparırlar. Elektrik C'den çarpar. İnsanlar ölen çarpılan olur şeyden. Elektrik kaçaklarından. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bak Osman da gülüyor. Bak Osman da konuşuyor. Tritokosmiki koraymış. Şeyler 100 yaşında zaten. Dedesinin zamanında dikilmiş elektrik kolonaları. Ne bekliyorsunuz? Şimdi mesela ben şeye bakıyorum, fiber Avrupa 900 milyon verdi. Tabii ki mutlaka Avrupa bunu verirken yeni direkler dikilecek, yeni hat yapılacak, hepsini hesapladı. Bizimkiler para çalmak için ne yapıyorlar? Geliyorlar eski OTE direklerine kutuları bağlıyorlar. Gerekirse yeni direk, plastik direk koyuyorlar. Direkler zaten dedemin dedesinin zamanından kalma. Zaten çoğu direkt yamuk, zordan duruyor. Böyle bir ondan sonra Yunanistan övünecek, Avrupa'da fiber hat yapımız var. Fiber internet var. Ya. Direkler te böyle bir rüzgarda hop diye düşüyor.

0: yapma. Vay Mert Demir ne kadar mutlu. Mert Demir'in şarkısındaki variye gibi büyük bir ses söylüyor. Kızanlar gibi mutlu. Seyredin bak bunu YouTube'da. Kızancıklar gibi mutlu bu. Mert Demir kaç yaşında? Mert Demir 32 yaşında.
1: Hadi bakalım. Sizde.
0: Kibariye kaç yaşında? 66 yaşında.

0: Bağırma be. Benim gibi bağırıyor. Bağırma be. Ha, kızana bir sarıldı sanki kibariye. Düşüreceğini göbeğe de bak kibariye. Efendim şuradan şuraya. Ne çalacağım ben şimdi? Hadi bitsin programda gideyim artık. Sen mi demiş Tarkan? Tarkan. Beyaz çoban niye gitmedi Tarkan? Ha?
1: Bir sürprizimiz var. En çok tanışmak istediğin sanatçı hangisi?
2: Megastar Tarkan. Burada mı? Kendileri mi?
1: Beyaz abiniz. Beyaz Show'dan gelen alışkanlık işte. Görüyor musunuz? Bu programda size her an her şey olabilir demiştim. Hazır mıyız? Yüksek sesle. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hazır mıyız?
2: Evet.
1: O zaman üçüncü sorumuza geçiyoruz.
2: Ya.
1: Evet. Ne bekliyordunuz? Ben ne yapabilirim? 30 sene benim programıma gelmemiş. Evet. Yani... Buradan da kendisine çok selamlar, sevgiler, başarılar. İkinci soruya devam edelim. Buyurun.
0: Beyaz'ın programına herkes geldi. Herkes gitmek için can atıyor. Tarkan'ı çağırdı, çağırdı, adam gelmedi buna. Bırakın zırın Tarkan'ı, sen bir kırık şey. Yerden bitme. Kaç sen ya. Bırak, gitme diye Ajda Pekkanlar gitti. Kaç kere sürpriz yaptı. Yani Bülent Ersoylar gitti. O gitti, bu gitti, şu herkes gitti. Tarkan gitmedi. Bırak sen yerden bitmeyi bırak. Götü yere yakın olan insanlar da korkacağınız. Korkacağınız. Tarkan konusunda büyük bir sanatçı olduğunu, iyi bir şarkıcı olduğunu kabul ediyorum. Sesi çok güzel. Bir eleştirim olacak. Bakın dünya starlarına. Dünya starı belki o yüzden de olamadı Tarkan. İyi tanıtılamadı belki. Dünya starlarına bakın. Madonna'ya falan bakın. Dev ekipleri var. Madonna'nın çalışanları, dansçılarını, güzel dans etmeyenleri pataklayan, döven birisiymiş. Madonna'dan korkuyor herkes. Madonna çok disiplinli çalışan, çok iyi çalışan ve muhteşem kadrosu olan bir sanatçı. Tarkan çıkıyor sap gibi tek başına sahneye. Ya kardeşim, bir görsel şov lazım. Tantaşçı görsel şovda Tarkan'dan çok çok daha iyi bir sanatçı. Yani hem gözünüze hitap ediyor, hem gönlünüze hitap ediyor Tantaşçı'nın şarkıları. Muhteşem bir kadrosu var, dansçıları var. Tarkan çıkıyor sap gibi. Oh, parası Tarkan'ı seyredin. Ya öyle olur mu? Ama hakikaten olur mu öyle? Ondan sonra megastarmış. Kız starı. Kız starı. Nasıl gidiyor işi bırakıp da kime gideyim demiş. Tarkan sen de kendini zeytinyağı gibi, fasulye gibi nimetten sayma be. Bizim Tarkan, sana söylemedim.

Taşçı'nın şeyine bak. Bak, bak kızlar ne güzel dans ediyor. Beyazlar giymişler. Bak. Sen olmadık. Koreografiye bak. Olay yaparsın. Tarkan çıkıyor. Kıyar gibi.

askerden bir geldim. Boyum 1.80. Gözlerimden aşağı içmiş kırıyı. Beni gören kızlar lapır lapır camdan düşüyor. Tarkan gay olduğu için utanıyor. Senin sorduğun soruya cevap bu aga demiş Sali. Ne kadar abuk subuk konuşuyorsunuz. Tarkan gay mi değil mi bilmem. Beni de ilgilendirmez. Ama ne ilgisi var şimdi ondan onun? Hani gay olunca insanlar utanıyor mu? Bu gidişat olacak. Bu yaya benim. Gay ne demek? Gay neşeli insan demek. Hareketi demek, neşeli demek İngilizce. Tam aksine. Bu gidişat senin olacak. Ya bu olayı da bu kadar büyütmeyin yani. Gaymiş, o değilmiş, o değilmiş. Bu tercih meselesi kardeşim. Bir insan bir yemeği sever. Mesela ben patlıcan yemeğini severim. İşkembeyi sevmem. Ya bunun gibi bir şey. Öteki de patlıcanı sevmez, işkembeyi yer. Paça yer. Ben de hiç kimseye niye sen paça yiyorsun demem. Anlam bulacak. Avcıları hiç sevmem. Ama avcılarla arkadaşlık yaparım. Bak Ahmet.

0: ChatGPT'ye öyle cevap verdi. Sor bakalım senin Hıdır'a demiş. Salih. ChatGPT hayatta öyle bir cevap vermez. Bak şimdi giderek kızdırmayın beni ben. Allah'ım yarabbim sen ya manyak mı de bunu kuzenler bu Cüneyt'ten bu Salih iyi efendim bütün programlarda yeni çıktı bundan bir de yoktu. Lan yeni çıktı. Allah'ım yarabbim sen ya. Susun be. Halk diye bir kayyum atacak benim programa da. Susun be. Atacak lan Necdet Ahmet'i benim programa kayyum. Susun. Sesini çıkarmayın be. Mona Lisa gelinlikte fark yaratıyor. 2000'e 2000'e yakın gelinlik. Mona Lisa gelinlik sevgili dostlarım. Mona Lisa canlı çiçekler süsleme mi? Mona Lisa'da Hatice abla'da 30 yıllık tecrübe mi? Mona Lisa'da Hatice abla'da Hatice abla Mona Lisa Suzuki'ye girişinde Peripta'nın yanında. Geldi benim şarkı diyor Sezen. Hangisi senin şarkı? Hangisi senin şarkı? Şey mi? Askerden geldim. O mu? He? Dur. Dur onu çağırayım. Kobra. Kobra Murat. Gidişat. Bu ses nereden çıkıyor? Ha bir taraftan şey videoları seyrediyorum. Nereden çıkıyor bu ses be? Hayır. Ha Sözcü TV yayınlamış. Halk TV'nin baskınını. Aman şeyi basmamışlar. Şey atamışlar.
1: Ha. Askerden bir geldim. 1.80 boyum var. Tübecimin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık. Kızlar
0: bana bak. Ne gülüyorsun be İsmail? Ha? Yayına enerji veriyoruz demiş. Vallahi billahi. Şeye sürme akıl yok sizde. Yani Cüneyt'in aklından senin aklını toplasan bir balığın aklı etmez. Ümit beslendi kasmasana demiş. Ha şey ben yine sandım sen kobra isteyesin. Askerden bir geldim. Gözümün bebeğinden ışıklar fışkırıyor. Fışkırıyor. Yok böyle bir yakışıklılık. Kızlar bana bakarken lapır lapır camlardan dökülüyor. Lapır lapır camlardan düşüyor. Gözümün bebeğinden ışık çıkıyor. Yok böyle bir yakışıklılık.

bir tane de akıllı bir insan yok benim etrafımda. Saat 12.52. Haşim aradı. Şimdi bitirdin programı. Bitirmedim. Ha, benim işim var. Şimdi bitirdikten sonra ara beni. Yok, arama beni. Benim şimdi işim var dedi. Kapadı. Bir şey anlamadım. Aramayın, arayayım mı? Sabredeyim.

0: El alem deli hasret biz akıllı yasetiz. Ey.
1: Asa yanına ne zannı olacak. Belki de dünya anlam bulacak. Bu gidişat.
0: Akşam Ayşem'in eşini arıyorum, tıraş olacağım. Aradım aradım cevap vermedi. Aradan 15-20 dakika geçti, beni aradı. O arada başka bir görüşmedeydim. Hemen kapatırken daha onu aradım, gene açmadı. Gene açmadı. Bu sefer gittim markete falan. Ondan sonra o beni aradı, elimde poşetler vardı. Hemen poşetleri bıraktım, gene aradım, gene açmadı telefonu. Yok. Ha, bende mi problem var? Etrafındaki insanlardan problem var. Bu sabah mesaj göndermiş, perşembe günü ne koyayım mı seni demiş, tıraş için. Koy dedim, 7:30. Yarın perşembe değil mi perşembe?
1: Bu gidişat sorun olacak.
0: Bu yara benim. Hangi kanalda izleyeceğim bugün? Hadi git bak demiş İsmail.

0: Aç pencereyi rüzgar al. Git artık be hey demiş Özel. Ne rüzgar alacağım?
1: Kursusun yanıma geliyorsun.
0: Sevda.
1: Bu gideceğim.
0: Çenen tutulsun. Bir röportajımı biliyorsun Sevda. Özel. Çekemeyenlerin çenesi tutulacak Özel.

0: sonra rüzgar dineceğini kuvvetleniyor bre. Bir arkadaş diyor ki saat 3'ten sonra rüzgar dinecek diyor. Yemeğe gideceğiz sözde.
1: Çenen tutulsun.
0: Çenen tutulsun Sevda. Laf ettirmeyesin insana. Buradan bütün Galatasaray'a geçmiş olsun. Parça 2 koydu olsun. Bir dahaki sefere en büyük Fenerbahçe demiş Tarkan. Bu Tarkan, Cüneyt, bir de Salih. Bunlar beni yiyecek bak. Bak bunlar yiyecek beni. Seydan. Seydan sordum cevap vermedim. Bugün balık ekmek günü mü dedim. Tosteki Tobobo. Fotoğrafı gör. Of vay yapmayın yapmayın. Aman da ne güzel balıklar hazırlamış Bekirli'de Tosteki Tobobo. Her çarşamba palamut balık ekmek. Arasına bol soğan, domates, hart hart hart hart diye yiyin. Yeme efekti de yapıyorum bak. Yerken hareketleri de yapıyorum. Beni izlemeniz lazım, görmeniz lazım. Mikrofonu ısıracaktım az kaldı. Vay ne güzel balıklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fileto. Of. Tosteki Dubobo'da. Her çarşamba balık ekmek. Her cumartesi pazar. Kondosu Blikotopulu. Tarkan konseri bedava olsa gitmem ama senin konserini seve seve geri giderim demiş. Salih de gene bir malakiye atmış. Atmış geri malakiyasını. Geldi senin şarkı Sezer, geldi senin şarkı Sezer. Aklın varsa unutursun. Saatler 12.56 olmuş. Ben toplayayım tasımı tarabı çantamı mantamı. Çünkü radyoda karasal yayında reklamların girmesi ve reklamlardan sonra Ali'nin programı başlaması lazım. Hadi bana eyvallah. Hepinizi seviyorum. Beni sevdiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Nasip kismet olursa yarın sabah saat 8'e az geçe canlı yayında terapi yapmak üzere görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από
1: Yeni ποτέ. Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve My Photo sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla üretildi.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
2: Perosum.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: Küçük Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market. Hem cebinizi
4: bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotinin.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Ben de yalan.
1: Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından sevgiler efendim. Bugün yine sizinle birlikteyiz ve ayın 14'ü 10. ayın 14'ü Eylül, Ekim ayının. İşte öyle bir fırtınalı bir günde sizinle birlikteyiz. Sabah bir yayınımız, yerel yayınımız gidiyor geliyor. Poyraz esmesinden dolayı inşallah yayın kesilmez şimdi de, bir iki tane laf üst üste koyarız hep birlikte. Şimdi yöneticilerden fazla insan bulamıyoruz bugünlerde. Bunlar hakikaten çok çalışıyorlar herhalde. Bundan programımız gene biz bize yapacağız. Tabii belediyelerden de ses çıkmıyor. Herhalde her şey normal. Hiç kimsenin şikayeti yok. Aman sizin şikayetiniz olmasın. Biz de burada daha mutluyuz zaten. Tabii dün kısa kollularla gezerdik. Bugün kışlıkları hemen giyiverdik. Bazılarına kışlıklar bile yetmiyor. Gerçekten çok dışarıda bir kış havası var. Tabii zamanı da geliyor yavaş yavaş. İşte sonbaharın cilveleri bunlar. Ama her zaman söylediğimizi söylüyoruz. Sizin havanız güzelse her şey çok güzeldir. Ondan da kendi havamızı, güzelliğini kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi biz tabii çarşamba günleri buradayız. Mehmet Kaptan, iyi yayınlar Halide arkadaşım. Bursa'dan çok selamlar. Sevgili Mehmet arkadaşım, bayağı geziyorsun Bursa'da, herhalde dinleniyorsun şimdi. Ben sana iyi dinlenmeler diliyorum. Şimdi hafta sonu, geçen cuma gün Kadriye Hanım'la birlikte Ankara'ya gittik. Cuma, cumartesi, pazar gün döndük. Yani iki gün kaldık Ankara'da. Şimdi bizim arıcılık fuarı var. Bu her sene gidiyoruz bu fuarlara. Geldik. Ondan pazartesi buradaydık işte iş yerinde. Saat 2'de öyle icap etti. Atladık arabaya, Selanik'e gittik. İşte öyle böyle derken dün salı biraz dinlenmişik. Biliyorsunuz gezmek de bayağı yorucu oluyor. Ondan bugün de sizinle birlikteyiz. Ben ümit ediyorum ki sizi sağ salim buluruz. Herkesin keyfi yerinde olur. İşte yani Edirneli Ramazan abim, Gerdeme'den Ahmet Aga, Çarbaşköy'den Osman Aga, yani her taraftan herkes, ben iyi olduğuna inanıyorum. Şimdi tabii tütünler kırması bitmedi zannedersem, ama bu havada da tütüne gidilir mi onu da bilmiyorum. Şimdi Ramazan abinin yeni yazdığı bir şiiri varsa bize bugün tam zamanı, onu dinletebilir. Mesela biraz sonra Ahmet Aga'ya bağlanırız. Bakalım Ahmet Aga neler yapıyor. Şimdi sadece Ahmet Aga'm benim sorduğum sorulara bazen dolanıyor politikacılar gibi. Ama ne kadar olmasa senelerin belediyecisi. Ondan sonra cevap vermeden soruyu da yarıda bırakıyoruz. Ben de unutuyorum zaten ne sorduğumuzu. Ve öyle gidiyoruz yani. aslında maksat muhabbet zaten. Ondan da iki taraf da mutlu oluyor muhabbetlerden. Şimdi ben biliyorum sizden çok daha kişiler var böyle iki tane muhabbet yapılacak kişiler. Ama kimisi var işte efendim ben olmaz diyor, ben yapamam diyor işte. Ondan da velhasıl kerim görüşemiyoruz. Şimdi isterseniz biraz bu bölgemizde olan olaylara bir göz atalım. Bugünlerde bir de yakıt mazotu, yakıt evlere gaz alımları başlıyor yarından öteye. Tabii 1.80 litresini 1.80'e alacaksın da evini ısıtacaksın da işte kalbin de rahat edecek, o birazcık hakikaten biraz uzak bir şey. Tabii milletvekilimize bu arada ulaşamıyoruz. Özgür'e. Ya çok fazla harıl harıl işleri var ya da bugünlerde alınacak bazı kararlar var. Ondan karışmayayım da diyebilir. Veyahut da çok fazla çalışıyor. De telefona cevap vermeye yetişemiyor. Ondan ama gönderdiği bir şey var. Çolmasa onu okuyalım. Basın bültenleri var. Radyomuza da geliyor. Onu sizlerle paylaşalım. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, çiftçilerin artan akaryakıt ve tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları meclis gündemine taşıdı. Ferhat, mazot desteğinin artırılması talebinde Tarım Bakanı ile Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanına yazılı soru önergesi sundu. Akaryakıt ve tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükselttiğine dikkat çeken Ferhat, mevcut mazot desteğinin çiftçilerimizin artan giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Rodop ilindeki üreticilerin de yükselen maliyetlerden etkilendiğini ifade eden Ferhat, desteğin günümüz ekonomik koşulları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlara mazot desteği sorunu. Ferhat sunduğu soru önergesinde akaryakıt fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla mazot desteğinin arttırılmasına yönelik bir adım atılıp atılmayacağını bakanlara sordu. Üreticilerin artan giderleri nedeniyle gelir kaybıyla karşı karşıya kaldığını belirten Ferhat, mevcut desteğin yüksekler maliyetleri karşılayarak düzeye çıkarılmasını talep etti. Mazot desteğinin arttırılmasının hem çiftçilerin ekonomik açıdan korunması hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem taşıdığını belirten Ferhat, üreticilerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için somut destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ferhat'ın soru önergesine bakanlıklar tarafından verilecek yanıt ve mazot desteğinin ayrıntılarına yönelik olası adımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. Evet, şimdi bir soru soruyorsun, ondan sonra bir de onun cevabını bir iki hafta bekliyorsun. Bu böyle yürüyor meseleler. Evet, çok az bir müzik arası geliyoruz.

Yazılımcılık Batı Trakya'da Türk azınlık okulları bir bir kapanıyor diye bir haber var. Öğrencilerden hayat pahalılığına karşı çadırlı eylem diyor. GAT'tan doğaya anlamlı katkı. Egnatiye otoyolunda ağır tonajlı araçlara geçiş yasağı. Fıyan Türk azınlıkları çalışması grubu Üsküp'te toplanıyor. Isınma yardımı %30 artırılacak deyiliyor. İsterseniz haberi bir okuyalım. Evet, Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiryakos Pierakakis bu yıl ısınma yardımının geçen yıl la göre %30 artırıldığını açıkladı. Destek paketi kapsamında kalorifer yakıtına doğrudan subvasyonu uygulanarak fiyatın düşürülmesi de planlanıyor. Ekonomi ve Maliye Bakanı ve Eurogrup Başkanı Kiryakos Pierakakis Uluslararası Para Fonu IMF yıllık toplantısına katılmak üzere Tayland'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada enerji krizinin hane halkı üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik yeni destekleri duyurdu. Devlet Yayın Kuruluşu ERT'e konuşan Pierakakis, uluslararası enerji krizinin dünya genelinde aile bütçeleri üzerindeki baskıyı arttırdığını belirterek, hükümetin vatandaşların bu yükü tek başına taşıması için önlem aldığını söyledi. Yeni destek paketleri kalorifer yakıtı için iki ayrı uygulama hayata geçirilecek. Buna göre ısınma yardımı geçen yıla kıyasla %30 artırılacak. Ayrıca kalorifer yakıtına satış aşamasına doğrudan sübvansiyon uygulanarak fiyatın tüketici için düşürülmesi hedefleniyor. Bakan yardımın ülke genelinde 100 binlerce aileyi kapsadığını ifade etti. Pierakis, uluslararası enerji krizini sona erdirildiğini mümkün, eldirilmesinin mümkün olmadığını ancak vatandaşların krizin yüküyle tek başına bırakılmaması için gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı. Desteklerin kapsamı yarın Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Yardımcısı Thanos Petralias tarafından ayrıntılı biçimde açıklanacak. Evet, bu ekonomiden de bayağıca söz edildi. Ettikten sonra diğer haberlere geçiyoruz. Ücretsiz meme kanseri taraması için SMS gönderimi başladı. 45-74 yaş arasında yaklaşık 2.400.000 kadının kapsayan ücretsiz meme kanseri tarama programı kapsamında SMS gönderimine başlandı. Sağlık Bakanlığı Prolamvano adlı ulusal önleme programa çerçevesinde 45-75 yaş arasındaki kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri tarama programı yeni dönemi başladı. Program kapsamında taramadan
yararlanabilecek 2.385.900

35 kadına elektronik sevk belgelerini içeren SMS'ler gönderiliyor. Program kapsamında ücretsiz dijital mamografi yapılacak, gerekli görülmesi halinde meme ultrasyonu da uygulanacak. Elektronik reçete sistemini kullanmayan kadınlar ise yalnızca AMKA numaraları ile proliptikes.gov.gr adresinden bilgi alıp randevu alabilecekler. İlk uygulama döneminde 1.267.000'den fazla kadın mamografi çektirip yapılan taramalar sonuçlarında 6.000'den fazla kadında meme kanseri erken evrede tespit edildi. Evet, programımıza devam ediyoruz. Tabii başka başka haberler de var. Şimdi milletvekilinin gönderdiği ikinci bir basın duyurusu da var. Dünden mesela. Bu konuda koyun ve keçi çiçeği hastalıklarına karşı aşılama çağrısı. Yani mahvoldu bütün küçükbaş hayvan üreticileri. Şimdi adamın ailesine bakacak bir sürüsü vardı. O sürüyü telef ettiler. Ondan sonra oraya başka sürü de alması yasak. Başka yerden başka yere hayvan götürmesi yasak. Yasak yasak derken mahvoldu bütün her taraf. Onu da buradan altını çizelim. Bilemiyorum yani. Şimdi biri geçen de böyle bu şey başına gelen biri 200 koyunum var dedi. Bunlarla dedi çocuklarım bakardım. Şimdi dedi hepsini kestiler. Parasını ne zaman verecekleri belli değil. Başka hiçbir işte yapamıyorum diyor. İşte açlık kapıda, ne yapacağımı da bilmiyorum. Tabii bunlar da hakikaten programın içinde. Nasıl şey olur yani, ne derler, tutulan dana düver harmanı diye bir laf vardır bizde. Rota milletvekili Özgür Ferhat koyun ve keçi çiçeği hastalıkları mücadele politikası, acil aşılama programı uygulanması olasılığı ve hayvan yetiştiricilerinin korunması konusunda Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı'na yazılı soru önergesi sundu. Hastalığın yayılması nedeniyle binlerce hayvanın itlaf edilmesinin üreticiler açısından ciddi ekonomik kayıplara yol açtığına dikkat çeken Ferhat, mevcut mücadele politikasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ferhat, gerekli bilimsel ve kurumsal koşulların sağlanması halinde acil bir aşılama programı uygulanmasının neden değerlendirilmediğini açıklamasını istedi. Romanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde hastalık mücadele kapsamında uygulanan yöntemlerin de incelenmesi gerektiğini ifade eden Ferhat, hastalığın yayılması sınırlamak ve hayvan varlığını korumak amacıyla mevcut seçeneklerin değerlendirilmesi talep etti. Ferhat ayrıca Avrupa Birliği tarafından sağlanabilecek destek olanakları konularında bakanlığın tutumunun açıklığa
kavuşturulmasını istedi. Hayvancılık sektörünün korunması için kapsamlı bir mücadele planına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ferhat, biyogüvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, yeterli veterinerlik desteğinin sağlanması ve zarar gören üreticilere tam ve adil tazminatların zamanında ödenmesi gerektiğini belirtti. Ferhat'ın soru önergesinde serolojik testlerin değerlendirilmesi konusu da yer aldı. Antikor varlığının bilimsel veriler ve gerekli incelemeler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ferhat, yalnızca antikor tespit edilmesini otomatik olarak yasa dışı aşılama veya yapıldığı veya aktif hastalık bulunduğu anlamına gelmemesi gerektiğini dikkat çekti. Mevcut durumun devam etmesinin, hayvancılık işletmesinin sürdürülebildiğini üreticilerin gelirlerini ve ülkenin süt ve süt ürünleri üretimini tehdit ettiğini belirten Ferhat, hükümetten somut yanıtlar ve etkili önlemler alınmasını istedi. Ferhat, Rodop ilindeki ve ülke genelindeki hayvan yetiştiricilerinin korunması, hayvan varlığının güvence altına alınması ve hayvancılık sektörünün geleneğinin güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.

0: Şimdi tabii bir sekreter bu radyoyu alamadık. Böyle giderse galiba da hiç alamayacağız. Derler ya, gelecek hayatta alırız diye. Ondan da mesaj geldi. Ben de dedim bir bakayım neler var diye. Biraz evvel milletvekilini aradım. Telefona cevap vermeyince dedim acaba ne oldu? Milletvekili mesaj yazmış, demiş ki yurt dışındayım abi diye. Demek ki bazen öyle oluyor. Bu tele olmadıktan sonra bulamıyorsun istediğini bazen. Ama yani bize dönüp bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi bazıları var, hani politikacı olmak istiyorlar. Telefonuna kesin cevap vermez ve bir de dönmez de. Ondan sonra böyle kişilerin iki defa olduğu zaman ben telefonlarını siliyorum. Çünkü seninle konuşmak istemeyen biri caba caba telefonunda, listesinde yer tutması da birazcık anlamsız. Mesela ediyorsun şimdi adama telefon, telefonlarda görülüyor kimden telefon edilmiş diye. Sana bakıyor, mesela sen gidiyorsun birisinin kapısına, aradan delicikten görüyor senin olduğunu. Kapıyı açmıyor ama bir iki saat sonra işte ben müsait değildim diye sana dönmüyor da, bu demek ki seninle konuşmak istemiyor. Bu da aynı. Maalesef bu bazı politikacılar bunu, politikaya soyunmak isteyenler yapıyorlar ve de bu çok kötü. Yani kardeşim, telefona cevap vermeyen kişi milletten oy istemesin. İstese de o kişiye oy vermeyin. Yani bu o kadar basit. Yani bunlar iyi niyetli mi, kötü niyetli mi, o da o gene başka mesele. Ama yani cevap verilmese, cevap veremiyorsa o kişi demek ki bu işleri yapamıyor demektir. Evet, Sebahattin Suka. İyi yayınlar, kolay gelsin Halit Bey. Bursa'dan çok selamlar, saygılar. Bursa'ya da sevgilerimi gönderiyorum Sebahattin Bey. Ben ümit ediyorum ki Batı Trakya ahalisi orada iyidir. Birbirlerine saygı ve anlaşma çerçevesinde geçinirler. Çünkü bazen öyle bayrak kaldırıyor birileri ama yine iyiyiz. Başka azınlıklardan, başka toplumlardan biz daha birazcık iyiyiz yani. Tabii birbirimizin olmasını istemeyiz. Tek derdimiz bu. Yani Hasan'da 5 kuruş fazla olsa ben de yararlanırım düşüncesi yok. Aman Hasan'da olmasın, bende de olmasın. Öyle bir düşüncemiz var. O da bizim birazcık bu yani cahillikten de geliyor, bir de kıskançlıktan geliyor. Şimdi eğer senin 10 tane parası olmayan hırt arkadaşın varsa her gün senden gelip borç para isteyecekler. Ama varlıklı arkadaşların varsa bırak senden para istemeyi, sana da yardım edecekler bir gün zorda kaldığın zaman. Ondan da onları size buradan sıraladım. Bazen öyle çıkışlar yapıyorum ben, bazılarının hoşuna gitmiyor ama ne yapalım, Batı Trakyalıyız. İşte bizim de bazı yerlerimiz olumlu, bazı yerlerimiz olumsuz ama %70 olumluyuz, %30 da idare ederiz yani birbirimizle. O kadarlık da olacak. Nazmi Salih, hayırlı yayınlar Halit abim, büyük bir zevkle yayını dinliyorum, selamlar demiş sevgili kardeşim Nazmi. İyi dinlemeler Nazmiciğim. Gerçi beni %50-50 severler. Yani %50 sever, %50 de sitem eder. Geçen hafta biri çıkmıştı, taraflı olduğumu bayağı söylerdi. Şimdi ben bu konuyu açarsam ağzımı, çok şey olacak. Yani herkesin bir tarafı var. Bir radyo olarak da kaç parçaya bölünsen yine kolayını bulamayacaksın. Yani ondan da bilemiyorum kime göre, neye göre tarafım diye. Biz iyiliklerin tarafındayız her zaman. Evet, Ergin Kurcalı, iyi yayınlar abi diyor. Sevgiler Ergin'ciğim, Kurcalı'ya da selamlar. Ahmet Arap Mehmet, bizim milli şoförümüz Sait. Sait'in da yardımcısı Ahmet. Biri Eşekçil'den, biri de Ayazma'dan. Demek ki yaka boyuna uzun yol şoförleri bunlar. Selamlar Halit abi, iyi yayınlar demiş. Ahmetçiğim, Ahmet'im, sevgiler. Seni bazen görüyoruz internetlerde. Hakikaten uzun yollar sana hiç geliyor. Ve de biliyorum ben, sen 1500 kilometreden aşağı yol gitmiyorsun zaten. Bu da gerçekten güzel. Böyle kişiler olduğu zaman daha çok biz burada havalanıyoruz. Havadan da bir gün inşallah uçmayız bir tarafa. Biliyorsun havalandığın zaman bayağı insan bazen uçup da çarşıyor. Halit abi, seni sevmeyen çimento olsun demiş Ahmet, bizim Arap Mehmet, sevgili kardeşimiz, şoförümüz. Yok ya, çimento olmasın, gene bizim adam onlar Ahmetçiğim. Sevseler de sevmeseler de bizim insanımız. Zaten 3 kişi kaldık burada. Yani habire bir haftalığına Hollanda'ya giden ondan sonra oralarda kalıyor. Tabii bizim bu derdimiz 1965'lerde, 67'lerde başlamış. O zaman gidelim de bir iki tane öküz alalım diye çıkmışlar yola. Gitmişler, ondan sonra da gidiş o gidiş. Tabii benim kayınpeder de var bunların içinde. Yani rahmetli. Hep öyle olmuş. Ekonomik, gerçi bazılarının buradan ekonomik de olsa gitmeleri bazılarının hoşuna gitmiş. Aman bunlar da ne toplu burada duruyorlar, ne kapanık azınlık. Gitsinler de kimisi döner, kimisi dönmez. Tabii o bazılarının dedikleri başımıza geldi. Şimdi acı birazcık, acı bizim düşüncemizle acı ama acılar da söylenmezse olmaz. Şimdi Hasan Agam gitti 67'de. 10 sene direndi. Bazen geldi izine, bazen gelmedi. O zaman trenle zaten geliyordu. Ondan sonra ablamı da aldı yanına. Ondan sonra Ayşe ablam gitti Almanya'ya. Çocuklar da tabii haliyle oraya gittiler. Çocuklar başladılar. Bizim Türkleri, Batı Trakyalıları, bazıları tabii, bu herkes için değil, bazıları küçük görmeye. İşte evlenmek çağına geldiği zaman küçük gördüler komşularını. Buldular bir tane Bulgar, Bulgar diyorum, Alman. Ondan sonra baba kızımız Alman'ı sevdi diye geldi buraya. Kendi babasını, köyde kendi babasını kandırmaya. Neyse, dil döke döke adam ne yapsın dede. Kızımız Alman sevmiş yani. Neyse, düğün oldu. 2-3 sene geçti. Alman'la kızımız anlaşamadı. Ondan sonra boşanma faslı çıktı. Yine geldi baba dedeye. İşte baba biz gene anlaşamadık, olmadı. Yani Kazancıdis rahmetli çok güzel sülermiş. Papuç yaptı, toposu kesine balomenu. Bölgenden al ayakkabını, isterse yamalı olsun diye. Bunlar hep söylenen laflar ama biz Almanya'da böyle aileler çok. Maalesef bizim kendi içimizde, kendi ailemizde de var. Kendi akrabalarımızda da var. Yani 5 sene olmuş güya evleneli, daha düğün yok. Çocuk gelmiş 5-6 yaşına, ikinci çocuk olmuş, daha düğün diye hiçbir şey yok. Evrakta hiç kimse evli değil. Ne biçim kanunsa. Ondan sonra tabii iple asılı ömrün geçiyor. Yani bu gerek genç kızlarımıza, gerekse erkeklerimize. Zamanla azınlığımızda başka milletten biri evlendiği zaman hakikaten çok kötü görünüyordu herkese. Şimdi de sıradan olmaya başlayacak. Başlamadı daha da, inşallah da başlamaz. Çünkü o zaman hiç kimsenin bize müdahale etmesine gerek yok. Kendi kendimize asimile olacağız. Kendi kendimize biteceğiz. Ve sonunda da diyecekler bu zamanla bunun adı Halit'ti diye. Ve de eser kalmayacak evlerde. Şimdi bir Alman'la evlenen bir kızımız. Bırakın azınlığa Türk ailesini kurmak. Kendi dilini bile unutacak. 20 sene sonra da tamamen silinecek her şey. Tamamen Alman, Hollanda bilmem ne olacak. Sonra birinin kültürü, örf adetleri daha eskiden, çok eskilere dayanan bir kültür. Şimdi o yabancı damat veya gelin, o da kendi kültürünü över ama bizimle hiç alakası olmayan bir kültürden bahseder. Yani ondan da biz ona alışamayız veyahut da mecburen alışır genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, oğlanlarımız. Yani bunu buradan anlatan, yani anlatmak bir yana, yaşayanlar çok şu anda. Kızılcık, kan kusup da Kızılcık gidim diyenler de çok. Şimdi burada yok mu bölgemizde? Bölgemizde de başladı tek tük. Hele hele gençlerimiz ülkemiz üniversitelerine gitmeye başladığından beri daha çok görülüyor. Ve de bunlar tabii şimdi bir de bencil oluyoruz biz bazen. İşte oğlumuz bir yabancı kız sevmişse seviniyoruz. Ama kızımız bir yabancı sevmişse o zaman da gururumuza yediremiyoruz. İşte orada de bunu nasıl düşünmek lazım? Ana baba çocuklarına A'yı B'yi güzel öğretmeleri lazım. Yani neyin ne olduğunu güzel öğretmeleri lazım. Yani bu şeyler değil sadece Almanya'da, Hollanda'da. Ülkemizde de hep aynı ama bilemiyorum daha nasıl bu ekonomik sıkıntılarla bu gerçi üniversiteli gençlerimiz hayli çok şu anda. Hele hele okumaya başlamayan aile çocukları sayısı gene yok denecek kadar az. Ama oradan öte ne oluyor? İnsan evden temel bilgileri almazsa istediğin kadar oku A'yı, B'yi. Hiçbir şeye faydası yok. Ondan da oğlumuz kızımız okudu, tamam her şey bilir demek yerine biz iyi çizgide yollamamız lazım gençlerimizi yurt dışına. Yani yurt dışına veya yurt içine. Yani güzel ahlak eğitim almışsa bir çocuk ailesinden, o nereye gitse yüzü ak, anlı pak dediğimiz davranışlar sergiler. Ama kendinden emin olmayan, kompleksi çok olan, ailede kavga kurumayan aileler var. Onların çocukları da ne yapacağını pek bilmeyen çocuklardır. Ondan biz kendi çocuklarımızı üniversitelere, okullara gitmezden evvel eğitirsek terbiye anlamında evde, o zaman biraz kendimizi yani çocuklarımıza güvenerek kendimizi de rahatlatabiliriz. Ama eğitemesek, ana kahvede, baba mahallede, nasıl o yanlış da söyledim, baba kahvede, şimdi kahveler maveler onlar da mahallede bitti. Baba TikTok'ta yayıncı, anne TikTok'ta yayıncı olunca isterse kahveye gitmesinler. Ana babanın evde hiç kimseye, hiçbir çocuğa faydası yok. Ve de o çocuk da bir sürü terbiyeden mahrum kalıp yarın öbür gün pek ne yapacağını belli olmayan çocuklar. Maalesef, maalesef. Yani bunu keşke biz birinciyiz diyebilsem. Ben daha çok istiyorum sizden birinciyiz demek ama maalesef diyemiyorum. Şimdi Mehmet Küçük de kolay gelsin abi diyor Almanya'dan. O da biliyor konuları. Yani tabii bu kestane kendi kabuğunu sevmezmiş. Öyle kişilerden, öyle kişilerin daha çok başlarına geliyor bu konular. Şimdi diyeceksin tamam ne olacak diye. Evvela bir ailede bir din olur. Anne başka dine öğretir çocuğu, baba başka dine öğretir. Şimdi ben aile biliyorum, almış yabancı dilde konuşan bir bayan eve, ama kadını bulsa boğacak. Bir kelime kendi dilinde kadın konuşması yasak. Bu da bir haksızlık demeyeyim de, bu da ailede, aile içinde geçime kölge düşüren olaylar. Yani bunları da ne yapsak, yukarı tükürsen sakal bıyık, aşağı tükürsen sakal derler ya, aynı bu durum. Ondan da bizim Batı Trakyalı kızlarımız, hele hele Gümürcüne bölgesi, saygı için %90'lık bir yükselişle, yani %90'lık bir davranışla hakikaten mütevazi, alçak gönüllü, başkaları evde yesin diye kendi sofradan aç kalkabilecek kadar alçak gönüllü kızlarımız var. Şimdi her öğlen akşam sabah bayrak kaldıracak kızları tercih eden bizim gençlerimiz, onları çok feci şekilde anlıyor sonunda, ama iş işten de bazen geçmiş oluyor. Abim Anlattığınız çok doğru. Bunun adına özgürlük dediler ve selam. Evet. Yani Nazmi Salih kardeşimiz. Özgürlük dediler ama gerçi evvelden biz çok çabuk inanıyorduk böyle özgürlük dediklerine. Şimdi yapıyorlar her şey yapacağını. Ondan sonra kimine göre şımarıklık oluyor, kimine göre özgürlük oluyor, kimine göre de işte modernlik oluyor. Ama zarar hep aynı zarar. Tabii bir laf vardır, çabuk hırsız ev sahibini şaşırır diye. Bu konularda da bunlar yani bu şimdi Feyzi Ahmet geçen hafta yine bir şey dedi. Şimdi gene yazmış. Bakın ne yazıyor. Eleştirilmeye alışık değilsiniz. Yok öyle bir yer kabullerinin. Egonuz yüksek Halit Bey. Yunanistan Cumhuriyeti'ni kuran Yunanistan halkına Yunan milleti denil. Evet. Lütfen denir. Lütfen bölücülük yapmayın. Şimdi biz evvela Yunanistan bizim ülkemiz. Yunanistan'la hiçbir söz edilmedi. Feyzi, siz asıl tamam, biz kendimizi anlatıyoruz. Olduğumuz gibi kendimizi anlatıyoruz. Hiç kimseden ne alıp veremediğimiz var, ne bir şey. Ben biliyorum sen davayı başka tarafa götürmek istiyorsun. Ama öyle bir sorun yok. Öyle bir programın bugün akışı da o değil. Kendi çocuklarımızı eğitmek ve yarın öbür gün istemediğimiz taşa kafamızı vurmamak bizim derdimiz. Bugünkü programın konusu. Aslında bu konu programlanık bir konu değildi ama öyle geldi. Ondan senin dediğin işte onu söyleyemezsin, onu bölücülük falan da değil. Yani bölücülükle de alakası yok. Kendi çocuğumu ben nasıl yetiştireceğim, nasıl topluma kazandıracağım, nasıl o da yuva kurduğunda gerektiği gibi insanlara davranıp topluma katılacağını konuşmak bir bölücülük meselesi değil. Sizin frekans başka yerde ama ben öyle sizin dediğiniz gibi konulara gelmem. Çünkü ben 2004'te başladığım zaman programa bu böyle mesajlar yazdıkları zaman işte hemen zıplıyorduk şeyde. Şimdi pek fazla işleri öğrendik Feyzi Ahmet Efendi. Ondan da ben iyi dinlemeler diliyorum. Yine siz öyle sizin tarafınızdan görürseniz bir yanlış bizi mesaj yazın. Sevmenize de gerek yok bizi yani. Biz biliyorsun bir de bu var yani. Allah sevdiği kulunu çabuk alırmış. Bu zamanda da binmeyelim imamın sustalısına. Çok fazla herkes sevmesin. Kimisi de sevmeden dinlesin. Yani bu da şeyin düşüncelerimin içinde. Ondan öyle çabucak da geldik programımızın sonuna. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Sid'de kalın efendim. Gelecek hafta inşallah yine aynı saatte buralarda olacağız. Yine bizi konuşacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın.
1: Geceler haram, sen yokken bu kollarım acıyı sarar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek bölge.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken... Bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı özellikle çalışıyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum. Bir yavaş.
1: Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna...
0: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. 14 Ekim'de Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün Lokman Hekim Anma Günü'ymüş. Kutlu olsun diyelim ve haydi bakalım başlayalım.

0: Evde bilgisayarda işlerimi halletmeye çalışıyordum. Hard diskin USB kablosunu bilgisayara takmaya çalıştım. Girmedi. Ters çevirip takmaya çalıştım. Yine girmedi. Bu kesinlikle gizemli bir olaydı. İki tarafı da olmuyordu. Bu arada Emir televizyonu açmaya çalışmış ama kumandasının pilleri bittiği için açamamıştı.
1: Baba, pilleri sen mi bitirdin?
0: Sanırım oğlu tarafından kumandanın pillerini bitirmekle suçlanmış ilk baba olabilirim. Efendim abi.
2: Tuncay, ne haber?
0: İyi abi, senden ne haber?
2: Ben deyim. Ya Tuncay, bizim burada Salih abinin bir tanıdığının doğum günü partisi yapılacak yarın akşam. DJ lazımmış. Salih abi diyor ki Tuncay gelebilir mi?
0: Gelirim abi.
2: Ne kadar isteyeceksin?
0: Abi 4000 lira yeter ya.
2: Çok söyledim be. Bizim Salih abi ya, ona göre söyle.
0: Abi tamam ya. 3500 lira olsun o zaman. 4000 değil de 3500 lira olsun.
2: Heh, tamam kardeşim, sağ olasın. O zaman bekliyoruz yarın akşam.
3: Ertesi gece.
0: Saatlerdir doğum günü partisinde DJ'lik yapıyordum. Daha da bitmesine bayağı vardı. Midem kazınıyordu. Ya Salih abi, benim karnım bayağı acıktı. Parti de bayağı uzun sürdü. Bana bir şeyler hazırlatabilir misin rica etsem?
4: Tamam kardeşim, ayıpsın. Ne hazırlatayım?
0: Böyle durumlarda biraz çekingen olduğum için fark etmez abi dedim. Ve 10 dakika sonra bir küçük kaşarlı pide getirdiler.
5: Demek ki fark etmez deyince en ucuzunu layık görüyorlar kardeş.

0: 2 hafta sonra.
1: Alo.
2: Tuncay'cığım, bir doğum günü partisi daha var. Müsait misin yarın akşam için?
1: Tamam abi. Kaşarlı pide hazır mı?
2: Fiyat ne olur kardeşim?
1: 4500 lira. 4500 lira. 4500 lira.
2: Öyle mi diyorsun?
3: Fazla gelirse de durmam. Sıkıntı yok.
4: Tamam ortak. Görüşürüz o zaman yarın akşam.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölçüsünüz.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με MetaMet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: baba sesleri olayı, Doğu Demirkol'un dediği gibi baba sesleri olayı gerçekten var. Böyle bir şey var yani. Böyle bir kategori, baba sesleri. Ben de babayım artık ama bilmiyorum. Ben de o seslerden yok sanırım. Henüz, en azından bilmiyorum. İnşallah da olmaz.
1: İnşallah böyle karanlık bir gelecek beni beklemiyordur.
0: Ne o baba sesleri? İşte biliyorsunuz, babanızdan bilirsiniz. Uzun zamandır gelmiyordu sağ olsun, geldi geçenlerde. Şimdi özellikle de gece saatlerinde daha da belli oluyor. Herkes yattığı için ortalık biraz sessizleşiyor. Daha net duyuyorsun. Envai çeşit ses. Böyle bir şey olamaz. Susmuyor. Susmuyor. Sessizlik diye bir özelliği yok. Yani sessize alınmıyor baba. Titreşime de alınmıyor. Bu sesleri çıkarmak zorunda sanki. Ya yani bir zorundalık gibi. Allah Allah. Hayır, bir şey de diyemiyorsun yani. İnşallah dinlemiyordur. Nefes sesleri, en çok da nefes sesleri. Filan yani böyle acayip bir durum. Yani böyle bir şey var. Bu kesin. Bak, kesin bilgiyi yayalım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: En sevmediğim kelimelerden bir tanesi, eğer sevmediğim kelimeler listesi yapsam kesin o listeye alacağım kelimelerden bir tanesi kotarmak. Ve özellikle de bir programcı vardı, radyo programcısı, o çok kullanıyordu. Denk geliyordum yani kullandığına bu kelimeyi, kotarmak kelimesini. Yani normalde kullandığı bir şey değildi ama radyo programında sürekli kotarmak, kotarmak, kotarmak deyip duruyordu. Yani böyle değil. Şarkı bitiyor. Kotarmak, kotarmak, kotarmak. Yani sık sık cümle içinde kullanıyordu. Örnek vermek gerekirse mesela Demet Akalın'ın Ozan Doğulu'yla birlikte başarıyla kotardığı şarkıları kulüp radyolarınızdaydı. Gökçe Kırgız'ın Suat Ateşdağlı'yla birlikte kotardıkları şarkıları Son Rutuş. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı kotardıkları bıdı bıdı bıdı bıdı. Sürekli böyle bir şey duyuyordum, uyuz oluyordu. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı kotardı. Bıdı bıdı bıdı bıdı kotardıkları. Kotardı, kotardı, kotardılar, kotardı. Yani niye önüne bir mikrofon gelince kotarmak kelimesini kullanma gereği duyuyorsun? Normalde duymuyorsun da. Yemek nasıl olmuş? Eşimle beraber başarıyla kotardık demiyorsun mesela. Ama bir mikrofon görünce hemen Demet Akalın kotarmış. Hepsi kotarmış. Bütün bu şarkıcıların hepsi kotarmışlar şarkıları. Hiçbirisi yapmamış. Hepsi kotarmış. Başarıyla kotarmışlar. Bravo onlara.

0: Yeni çekilecek Batman 2 filmi bir kez daha ertelenmiş, biliyorsunuz arkadaşlar. 2022 yılında, ben bilmiyordum da şimdi baktım hatırladım. 2021 falan gibi aklımda kalmış ama çok da büyük bir fark yok. Fena bir tahmin değilmiş. İlki 2022 yılında vizyona girmiş. Robert Pattinson'lı böyle karanlık bir filmdi yanlış hatırlamıyorsam. Penguin vardı galiba. Aklımda kalan sahnesi de şu. Bir araba ters dönmüştü falan, öyle aksiyon sahnesi vardı, bir şeyler vardı. Çok fazla aklımda kalan bir şey yok açıkçası. Yani çok göklere çıkarılmış bir film değildim. Çok böyle hayal kırıklığı da yaratmış bir film değildi aşırı derecede. Yani benim aklımda ortalama bir Batman filmi gibi karşılandığı kalmış. Ama büyük ilgiyle karşılanmış ilk filmi gibi bahsediliyor şimdi. Yani haberlerde falan. İkincisi merakla beklenen. Tabii her yeni Batman filmi büyük bir merakla beklenir. Yani özellikle de mesela Christopher Nolan'ın Batman The Dark Knight serisiyle, işte o Heath Ledger'ın Joker'i canlandırdığı filmle çıtayı arşa çıkarmasından sonra Batman'e belki de birazcık daha başka bir gözle bakmaya başladık. Bu sefer nasıl bir şey olacak falan. Bir sürü filmi var bu arada Batman'in, biliyorsunuz. 1990'lardaki filmleri var. Jack Nicholson'ın canlandırdığı Joker'in olduğu Batman var. Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Batman var. Jim Carrey'nin oynadığı Batman var. 90'lı yıllar Batman serisi var. Ondan sonra o çok eski 50'li 60'lı yıllardaki Batman'leri, dizilerimizleri, onları saymıyorum. Ondan sonra işte Christopher Nolan'ın yaptığı 2000'ler Batman serisi var. Dark Knight serisi. Ondan sonra şimdi de yeni bir Batman serisi başlamıştı abi. 2022 yılında Robert Pattinson'la beraber. O yüzden heyecan verici bir şeydi. Bende şöyle bir duygu vardı yani. Mesela Christopher Nolan'ın ilk Batman'i o kadar büyük bomba etkisi yaratmamıştı. Beğenilmişti ama eli yüzü düzgün, güzel bir Batman'di. O kadar bomba etkisi yaratmamıştı ama ikinci film 2008 yılı yapımı yanlış hatırlamıyorsam. The Dark Knight, Kara Şövalye, Heath Ledger'ın Joker'i canlandırdığı ve sonrasında da maalesef vefat ettiği, Oscar ödülü almış o muhteşem film büyük bir fırtına koparmıştı yani sinema dünyasına. İnanılmaz bir film gerçekten. O yüzden hani bu yeni üçlemenin ilk filmi eli yüzü düzgün, fena değil. Olumlu olumsuz eleştiriler var ama okey. İkinci filmde Batman belki de yine böyle hani Christopher Nolan'ın Dark Knight'ta yaptığı gibi bu sefer de yeni serinin yönetmeni Matt Reeves. Bu sefer o bambaşka bir şey yapacak. Bambaşka bir perspektiften bakacak. Acayip bir şey olacak falan filan. Ya Batman her zaman bize çekici geliyor yani. Böyle kim bilir bu sefer ne olacak falan gözüyle bakıyoruz. O yüzden merakla bekliyorduk. Ama maalesef ertelenmiş arkadaşlar yine. Ve bu sefer neden ertelenmiş biliyor musunuz? 2028'e bu arada en son ertelenmiş. 2026'da vizyona gireceği açıklanmış ilk. Sonra 2027'ye. Ondan sonra da 2028'e ertelenmiş. Şimdi de Matt Reeves'in ailevi problemleri yüzünden ertelenmiş. Öyle diyorlar. Abi nasıl bir ailevi problem bu? Zaten 2028'e kadar vaktim var. Ertelendiği yani en son ertelendiği tarih 2028 Şubat. Yani bu öyle bir ailevi problem mi ki şey gibi mi görünüyor yani? Ya bu öyle bir problem ki Matt Reeves'in başı öyle bir belada ki falan mesela. Ondan sonra 2028 Şubat'a kadar da çözülecek gibi görünmüyor. O yüzden biz bunu erteleyelim. 2029-2030'a falan. Abi siz 2040 deyin, garanti olsun ya. Bu ne abi? Ya iki film arasında bu kadar uzun mesafeler olması çok acayip geliyor bana. Ne yapıyorsunuz yani bu kadar? Ben yapay zeka ile yaparım ya. Birkaç ay uğraşsam Batman, yeni Batman. Yani ne yapıyor olabilirsiniz? Ne? Yani niye bu kadar çok zaman gerekiyor olabilir? Zaten 4 koca yıl geçmiş ilk filmin üzerinden. Yeni serinin ilk filmin üzerinden. Daha en az 2 yıla ihtiyacımız var diyorsunuz. Yani çok ilginç. Nasıl bir ailevi meseleymiş bu? Bu akşam hangi diziyi seyredeceğimize karar veremedik falan. Ne yesek bu akşam onu düşünür. Ne acayip bir şeymiş ya.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Radyo City sunar. Saat 18.
3: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: Alo Sergen Bey.
2: Alo buyurun Tuncay Bey. Neden telefondan aradınız?
1: Sergen Bey, uçağımızın elektrikleri kesildi aniden. Şu an göz gözü görmüyor. Uçakta müthiş bir panik var. Herkes cep telefonlarının ışıklarını açtı. Şu an kokpit bile zifiri karanlık.
2: Tuncay Bey, uçağın elektrik borcunu ödemediniz. Kestiler değil mi?
1: Sergen Bey, şu an tamamen hayalet bir uçak olarak Gümülcine'ye doğru gidiyoruz. Elektriklerimiz neden kesilmiştir? Teknik biri yok mu yardımcı olabilecek? Ne yapalım?
2: Mumları yakın Tuncay Bey. Acil durum mumları var koltukların altında.
1: Sergen Bey, şu an koca uçakta elektrikler yok. Zaten uçak tıklım tıklım, göz gözü görmüyor. Ayakta yolcular var. Herkes bağırıyor. Kokpite girmeye çalışan yolcular var. Zombi gibi siz bana mum diye şaka yapıyorsunuz. Zaten bırakacağım şu işi, canıma tak etti. 2 kuruş maaş veriyorlar, bir de böyle şeylerle uğraşıyoruz ya. Göstergeleri mumla mı çalıştıracağım? Çabuk bana teknik destek verin, başlatmayın mumunuza.
2: 2 kuruş maaş veriyorlarmış. Allah gözünüzü doyursun. Ayıptır ayıp. Elektrikler gitti diye bu kadar laf. Pes doğrusu. Pes pes. 2 şaka yaptık alt tarafı ya. Tamam, birazdan aratacağım teknik arkadaşa. Kapatın. Allah Allah ya. Allah Allah.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden
0: sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte

0: Bazen WhatsApp'tan cevap gelecek olan kişinin cevabı bir türlü gelmiyor ya, böyle yazıyor. Gazete satıcısı çocuklar bağırırmış ya eskiden sokaklarda onun gibi. Yazıyor. Bir türlü gelmiyor. Kapatıp işine bakacaksın ama cevap gelmeden de kapatamıyorsun. Çünkü kapatırsan tekrar bildirim gelecek. Az önce öyle bir şey yaşadım. Tam böyle anonsa girmek üzereyim. Yazıyor. Yaz artık. Stüdyoda da telefon kullanıyor ya, şuna bak diyenler var mıdır acaba? Eskiden hep söylerlerdi, stüdyoya lütfen telefonunuzu sokmayınız. Bazen dinledim ama çoğunlukla itiraf etmek gerekirse iplememişimdir. Yani hayır, çok uzun yıllardır bu işi yapan bir insanım, tamam mı? Ve telefonumu genellikle stüdyolara sokmuşumdur. Çok zor bir şey hakikaten cihazın bozulması. Yani evde de cihazlar var. Siz herhangi bir telefonun herhangi bir cihaza yakın tutuldu diye ya da aynı odaya sokuldu diye cihazı bozduğunu gördünüz mü Allah aşkına? Yani tutun telefonunuzu televizyonunuza doğru yaklaştırın. Televizyon patlamaz yani mesela, bozulmaz. Neyse, kötü örnek olmayalım. Siz gene de şey yapmayın yani. Bu arada Nevin Hanım yine mesaj göndermiş, sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Şarkı istemiş ya, arabesk istemiş. Biz de arabesk çalmıyoruz. İşin ilginç tarafı, Nevin Hanım çok uzun zamandır dinleyicimiz bizim. Yani arabesk çalmıyor olduğumuzu artık öğrenmesi gerekiyordu. Nevin Hanım sağ ol, var ol, adının geçmesini istemiş. Adın geçti Nevin Hanım, bak adın geçiyor. Nevin Hanım, herkes duysun, tamam mı?
1: Tuncay Saran Show.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα.
1: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Koronavirüsle ilgili şöyle bir habere denk gelmiştim arkadaşlar. Bir kişi hesaplamış koronavirüsün ağırlığını. Dünyadaki toplam koronavirüsün ağırlığı, bütün koronavirüslerin ağırlığını hesaplamış bazı yöntemlerle bir kişi. Pandemi döneminde olan bir şey bu. Sosyal medyadan virüsün dünyaya nasıl diz çöktürdüğünü maddeler halinde sıralamış. Ama çok detaylı bir hesap bu. İşte bir adet koronavirüs ne kadarlık bir ağırlığa sahip diye onu hesaplamışlar. İşte 0.000000 bilmem ne atomik düzeyde bir ağırlık birimiyle ifade ediyorlar onu. Vücuda girdikten sonra bölünüyor. İşte ortalama şu kadar koronavirüs oluyor ve onların da ortalama ağırlığı şu kadar oluyor. Şu kadar insana yayıldığı için dünyadaki bütün koronavirüslerin ağırlığı 1 gram oluyor diye bir hesaplama yapmış. Düşünsene, dünyadaki bütün koronavirüslerin ağırlığının 1 gram olduğunu hesaplamış. Sadece 1 gram. Ve şöyle çıkarımlarda bulunmuşlar. 420 milyon ton insanı evine kapattı koronavirüs. 1 gram koronavirüs. 1 gram koronavirüs ozon tabakasını onardı birkaç ayda. Ve 1 milyar ton petrolü depolarda tuttu. 20 trilyon dolar kaynağın tükenmesine sebep oldu 1 gram virüs. Ve 45 tane savaşı durdurdu. 100 milyon insanı işsiz bıraktı 1 gram koronavirüs. Dünya üzerindeki toplam hava kirliliğinin %75'ini temizlediği, üretim ve tüketimi en alt seviyeye düşürdüğü, ülkelerin kapılarını kapattığı 1 gram koronavirüs. Dünya borsalarını alt üst etti, her türlü trafiği neredeyse yok etti ve 1 gram koronavirüs 2 milyar öğrenciye dünya üzerinde tatil yaptırdı. Bütün teknolojileri alt üst etti, milyarlarca insanın ağzına gem vurdu. 1 gram koronavirüs dünyayı sarstı, insanlığı şaşkına çevirdi. Ama göreceksiniz, insanlar 1 gram bile akıllanmadılar demiş.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Transformers serisinin yeni bölümü geliyormuş arkadaşlar. Transformers 8. Bu arada Transformers'ın Transformers 1 diye en son birkaç yıl önce bir animasyon filmi vizyona girdi arkadaşlar. Ya da dijital platformlarda yayınlandı, neyse. Çok güzel. İzleyin. Farklı bir enerjisi, farklı bir vibe'ı, farklı bir olayı var. Güzel bir animasyon bir kere görsel olarak. Ve güzel bir hikaye, yani Transformers robotlarının çıktıkları gezegendeki hikayelerini, nasıl dünyaya geldiklerini falan mı anlatıyordu, oradaki hikayelerini mi anlatıyordu, Optimus Prime nasıl Optimus Prime oldu, Megatron nasıl Megatron oldu falan filan, oraları anlatıyor. Güzel bir filmdir. 8. Transformers normal canlı, normal gerçekçi filmi için canlı aksiyon falan diyorlar, tam ne dediklerine emin olmuyorum ya, benim gibi bir sinema meraklısı onu bir türlü çözemedim. Canlı aksiyon filmi falan diyorlar, tam neyi kastettiklerine emin olamıyorum yani. Canlı gerçek 8. film işte, o normal serisinin 8. bölümünü yapacaklarmış ama birçoğumuz da bıktık biraz galiba ya. Dönüş çık çık çık çık, robotlar, arabalar çık çık çık. Yani bıkmadınız mı abi? Gerçi güzel bir hikayeyle, gerçekten sağlam görsel efektlerle gene izlenir. Çünkü böyle çok ana akım bir franchise Transformers. Batman gibi, Örümcek Adam gibi, Superman gibi, bilmem ne falan filan, hep süper kahraman filmlerinden örnekler verdim ama işte ne bileyim yani, başka birçok örnek verilebilir. Testere serisi bilmem ne falan filan, işte Star Wars'tur, Aliens'tır, Yaratık serisi vesaire. Kendine has bir şey yani, büyük bir franchise. O yüzden böyle franchise'larda ne kadar film yaparsan yap mutlaka izleyicisi oluyor. Öyle ya da böyle, az ya da çok. O yüzden ticari kafayla bakmış olabilirler diye düşünüyorum. Umarım görsellik ve hikaye tarafında da güzel bir şey tuttururlar ki Steven Spielberg'le anlaşmış olmaları bile bence ilginç yani. Koskoca Steven Spielberg Transformers gibi artık ölü diyebileceğim bir serinin 8. bölümünü tamam kanka o iş bende demesi, vay diyorsun yani. O açıdan da insan biraz merak ediyor, ne gelir ki 8. bölümde yani. Shia LaBeouf olmayacakmış, keşke olsaydı, bence önemli bir yüzüydü Transformers serisinin. Megan Fox olmasın zaten artık, Megan Fox çok fena olmuş ya, gördünüz mü bilmiyorum. Estetik operasyonlarla öyle bir hale gelmiş ki o ilk Transformers filmindeki haliyle şimdiki bu bütün bu estetiklerden sonraki yani yan yana koymuşlar. Üzüldüm kadına ya. Ya merak ediyorum aynaya bakınca ne düşünüyor diye. O ilk bölümlerdeki atmosferi tekrar yakalama amacındalarmış. Hadi bakalım hayırlısı. Bir yeni Transformers filmi geliyormuş sevgili sinema severler.

ederim. Geride bıraktığımız Dünya Kupası'da Messi, Lionel Messi, ünlü futbolcu biliyorsunuz, bayağı bir dikkat çekici bir başarı ortaya koymuştu. Çoğu zaman olduğu gibi gerçekten bayağı övülmüştü yani. Rooney de bu arada biliyorsunuz, çoğunuz bilirsiniz yani, efsanevi eski İngiliz futbolcu. İşte Messi gibisi bir daha gelmeyecek. Tarihte Messi gibisini bir daha görmeyeceğiz gibi bir şeyler söylemişti. Ama birazcık abartı geldi bana. Bundan sonra böyle bir başarı göremeyeceğiz demesi. Kim bilir yani, belki de göremeyeceğiz gerçekten. Çünkü gerçekten arkadaşlar Messi çıtayı çok yüksek bir yere koydu. Ve tarihte çok az görülebilecek başarılar bunlar. Yani bir Maradona var. Maradona mı Messi mi, o tartışılıyor son zamanlarda çok gerçekten. Pele var. Ronaldo, Ronaldinho falan. Çok sayılıdır yani böyle. 30-40 yılda bir, 40 yılda bir derler ya. Onun gibi bir şey yani. Messi gibi futbolcuların gelmesi. Ve gerçekten de bizim nesil belki de göremeyecek. Belki de onu kastetmiştir. Yani abi bundan sonra biz göremeyiz. Bizden sonraki nesiller belki görür de. Belki öyle demek istemiştir bilmiyorum ama. Hani bundan sonra tarihte Messi gibi bir futbolcu olmayacağını söylemek birazcık böyle hani bana abartı geliyor. Hani futbola inanmamak gibi geliyor. Tarihte bundan sonra Messi gibisi gelmeyecek demek ne demek abi? 100 yıl sonra bile hala Messi gibisi gelmemiş mi olacak? Yani 200 yıl sonra bile Messi'den daha iyisi gelmemiş olacak mı sizce de bilmiyorum. Bana biraz abartı geliyor. Ya belli olmaz yani. Futbola inanmakla ilgili bir şey bu. Bilmiyorum abi, 100 yıl diyoruz ya. 50 yıl, 100 yıl. Daha 30-40 yılda bir falan geliyor böyle çok büyük yetenekler ama bundan sonra hiç gelmeyecek demek de yani böyle birazcık inanmamak gibi, futbola havlu atmak gibi, heyecansızlık gibi yani. Ya kim bilebilir yani, belli olmaz. Belki de bundan 30-40 yıl sonraki yeni nesiller yeşil sahalarda şu anda hayal edemeyeceğimiz tipte acayip futbolcular görecekler yani. Bilemezsin.

0: yeni sanatçılarla doyumsuz telefon sohbetleri devam ediyor.
1: Hiç cevaplamadığın sorular ya, çok enteresan bir şey.
2: Gönüllü olduk, sevmedik zorla.
0: Hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz yönlerini Tuncay Saran Show'da keşfedin.
1: Zaman tünelinde hızlı bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Bir yere gidiyorum, bir böyle çok küçüklüğüme gidiyorum falan. Hoş bir şey.
3: Bir müzisyenin dünyasına girmek, onun penceresinden içeriye bakabilmek kolay değildir. 15 yıldır röportaj yapıyorum. Hiç böyle sorular duymadım. Acayip keyif aldım. Tarihe güzel bir anı bıraktım sayende.
0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Gizem, Cuma günü telefon konuğumuz olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon: 25310 302-88. Cep telefonu: 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve My Photo sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla üretilmiştir.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İki de maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de.

0: Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben

0: Annede zayıf var. Hap YouTube çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, kuştu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Kırık Plak başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim, dün programımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal filmlerinden ve o filmlerin verdiği sosyal mesajlardan bahsediyorduk sizlere. Vaktimiz yetmemişti. Dün bir virgül koymuştuk, bugün devam edeceğimizi söylemiştik. İşte efendim, bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonra koymuştuk, bugün devam edeceğimizi söylemiştik. İşte efendim, bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

personel filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk. Bekçiler Kralı'nda sıra. Halk sağlığını önemseyen, sermayenin politik güçlerle olan ortaklığının toplum için oluşturacağı tehlikeleri anlatan mükemmel bir film daha. Sorumluluklarını yerine getirmekten uzak olan seçilmiş bir muhtardan stokçulara, yerel yönetimin yayılıp oturmayı halk yararına çalışmaktan daha değerli görmesine, fiyatı kafasına göre belirleyen esnaftan banka hesabını halk sağlığından daha önemli gören iş insanlarına kadar her kesimin yanlışlarına vurgu yapan filmde Bekçi Şaban'ın bir yanlış anlaşılma sonucu İçişleri Bakanı'nın yeğeni zannedilmesi ayrı bir eleştiri olarak konumlanıyor. Çünkü kanun namına hareket eden Bekçi Şaban yetkili değil, torpilli olduğu sanısı ve korkusuyla görevini yerine getirebiliyor. Yoksa kim takar bekçiyi?

plakta Kemal Sunal filmlerine ve verdiği mesajları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umudumuz Şaban 1979 yapımı yine harika bir film. İş dünyasının haksız kazanç elde eden temsilcilerinin mafyayla kol kola girerek yerel işbirlikçiler aracılığıyla halka zulüm olmasını anlatan Kartal Tibet filmi Umudumuz Şaban, suç işleyene saygı duyan ve ondan korkarak sinen halkı da eleştiri oklarının hedefi yapmaktan çekinmiyor. Manası çok derin ama bir o kadar da aşikar olan bu enfes filmi bir kez daha izlemek için bence çok sebep var.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, Kemal Sunal filmleri ve verdikleri sosyal mesajlardan bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi yine nefis bir filme. 1981 yapımı Zübük. Kartal Tibet'in gözünden, edebiyat dünyasından beyaz perdeye aktarılan Zübük, Aziz Nesin'e saygılar sunuyor. Efendim, siyasetin bozulmuş yüzünü tokatlayan bu film, Zübükzade'nin rüşvet ve din yoluyla kandırma dahil alışılagelmiş tüm fentlerini hünerli bir biçimde anlatmakla birlikte halkın temiz duygularını makyavelist anlayışla emellerine alet edenlerin baş tacı olduğu düzeni ve bu düzene karşı çıkıp okul yaptırmayı vaat eden iyi kişilikleri öteleyen seçmeni de unutmuyor. Kemal Sunal'ın rol aldığı yine başyapıt olarak değerlendirilebilecek harika filmlerden bir tanesi daha efendim. Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Kemal Sunal filmleri ve verdikleri sosyal mesajlardan bahsediyorduk. Kemal Sunal'la Şener Şen'in muhteşem filminde sıra 1981 yapımı Davaro. Kan davası, dolandırıcılık, eşkıyalık gibi ilkelliklerin modern zamanlardaki varlığını sorgulayan film, insani bakış açısının öneminin altını çiziyor. Yine Kemal Sunal'ın harika filmlerinden bir tanesi efendim Davaro. Harika bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.

Efendim, Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk sizlere. 1983 yapımı Kılıbık'ta sıra. Acımasız bir ev sahibinin kiracısı Kamil'in hikayesini izlediğimiz Kılıbık, kadın erkek denkliği noktasında ataerkil bir bakış açısının örneği durumunda. Bu yönden eleştirilse dahi verdiği sosyal mesajlar açısından izlenmeye değer filmde suç işleyen bireyin toplumda statü kazanması için referans olması hicvediliyor. Ekonomik zorluklara ek olarak ev sahibi olan Müslüm'ün sergilediği haksız tutumlarında mağdur olan Kamil kaba kuvvetle mutlu sona ulaşıyor. Kırık Plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Murat'la Gel Şaban'la devam ediyoruz sevgili dinleyenler. 1984 yapımı yine güzel bir film. Geçim derdi, zorunlu giderlerin gelirden fazla olması, dolayısıyla yoksulluk. Filmin odağına oturan ekonomik zorluklar, Niyazi'nin hem toplum içinde hem de ailesiyle olan ilişkilerinde sorun yaşamasının asıl kaynağı olarak resmediliyor. Kemal Sunal'ın hayat verdiği karakterin isminin Niyazi olması, ancak filmin adında Şaban'ın geçmesi tamamen yanlışlık eseri olarak yorumlandı. Rahmetli Kemal Sunal ise bakın bu duruma ilişkin ne demiş? Kemal Sunal'ın adı Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur diyerek noktayı koymuş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

geldik efendim son filmimize. Deli Deli Küpeli. Deli Deli Küpeli, ülkeyi deliler yönetsin önermesine mesnet oluşturan yapısıyla beğeni butonlarının feda edilmesini gerektiren bir yapıt. Unutmadan söyleyelim. Film, Cevat Fehmi Başkurt tarafından yazılan Buzlar Çözülmeden isimli tiyatro oyununun sinema uyarlaması efendim. Tımarhaneden kaçan iki delinin soğuk havadan kurtulmak için sığındığı bir binaya girmeleri ve bürokratik sistemde açılan gediğin kazara işe yaraması ve iki deliden birinin kaymakam, diğerinin hakim olduğunu zannedilmesi sonucu çiçek açan bir bahçe resmediliyor adeta. Kanunu kendi başlarına yeniden ve ayaküstü yazan bu iki deli, toplumu tehdit eden tüm yanlışları, hatta suçları düzeltiyor, cezalandırıyor. Bu hikaye mutlu sonla bitiyor ve izleyene de umut aşılıyor. İşte efendim bugün sizlere, hatta dünden beri sizlere Kemal Sunal filmlerinden ve bizlere verdiği sosyal mesajlardan bahsettik. Kemal Sunal gerçekten çok büyük bir isimdi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden bir tanesiydi. Ruhu şad olsun. Güzel bir şarkı. Saatlerimize bakıyoruz. Sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla
1: üretilir. Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyin.

İbrahim Demir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EV Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EV Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler uyuşturucu öldürür.
2: Gabi Music.
3: Vamos, quer que eu se lá?

0: Peris Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: I'm sorry, that is a no.
1: Bye, sir.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.